Cello ve orkestra için Sessiz Orman adlı eserine ve Clara Schumann'ın Opus 7 La Minör Piyano Konçertosu'na yer veriyoruz. Bu bölüm 1961 doğumlu İngiliz tenor Mark Padmore'un 1 Kasım 2023 tarihli Madrid resitalinin kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. İngiliz piyanist Julius Drake eşliğinde sahne alan sanatçının programı orman ve doğa temalı eserlerden oluşuyor. İlk olarak Franz Schubert'in İlkbaharda başlıklı lidini dinliyoruz.

Aydın'dan dinlediniz. Piyanoda Julius Drake eşliğinde sahne alan sanatçının resitali, Robert Schumann'ın Yabancı Diyar'da İlk Yeşil ve Fırtınalı Gece başlıklı şarkılarıyla devam ediyor.

İngiliz tenor Mark Padmore, Robert Schumann'a ait Yabancı Diyar'da İlk Yeşil ve Fırtınalı Gece başlıklı şarkıları seslendirdi. Sanatçının resitali devam ediyor. Sırada Schubert'in Ihlamur Ağacı ve Mahler'in Ihlamur Kokusu adlı leadleri var.

Schubert'in Ihlamur Ağacı ve Mahler'in Ihlamur Kokusu adlı leadlerini Mark Padmore'un 1 Kasım 2023 tarihli kaydından dinlediniz. Piyanoda Julius Drake'in eşlik ettiği sanatçının resitali, Aaron Copland'ın Doğa ve George Butterworth'un Ağaçların En Güzeli adlı şarkılarıyla devam ediyor.

Tenor Mark Padmore'dan Aaron Copland'ın Doğa ve George Butterworth'ün Ağaçların En Güzeli adlı şarkılarını dinledik. Sanatçının 1 Kasım 2023 tarihli resitali devam ediyor. Sırada Benjamin Britten'ın Kasım ayında ve Tennessee Davis'in Güzelliği Yok Etmek başlıklı şarkıları var.

Benjamin Britten'ın Kasım ayında ve Tennessee Davis'in Güzelliği Yok Etmek başlıklı şarkılarını tenor Mark Padmore, piyanoda Julius Drake eşliğinde seslendirdi. Sanatçının resitali Reynaldo Hahn, Claude Debussy ve Benjamin Britten'a ait şarkılarla devam ediyor.

1 Kasım 2023'te Madrid'de sahne alan tenor Mark Padmore, Reynaldo Hahn ve Claude Debussy ile Benjamin Britten'a ait şarkılar seslendirdi. Sanatçının resitali devam ediyor. Sırada Schubert'in Toprak Ana, Vaughan Williams'ın Sessiz Gün ve Rebecca Clarke'ın Kaplan adlı şarkıları var.

Schubert'in Toprak Ana, Vaughan Williams'ın Sessiz Gün ve Rebecca Clarke'ın Kaplan başlıklı şarkılarını tenor Mark Padmore piyanoda Julius Drake eşliğinde seslendirdi. Sanatçının resitali Gabriel Fauré'nin Hapishane ve Sally Beamish'in İbibik adlı şarkılarıyla devam ediyor.

Tenor Mark Padmore'dan Gabriel Fauré'nin Hapishane ve Sally Beamish'in İbibik adlı şarkılarını dinledik. Sanatçının 1 Kasım 2023 tarihli resitali devam ediyor.

da Julius Drake'in eşlik ettiği sanatçının doğa temalı resitali, Johannes Brahms, Gustav Holst ve Franz Schubert'e ait liedlerle sona eriyor.

Piyanoda Julius Drake'in eşlik ettiği Mark Padmore'un 1 Kasım 2023 tarihli resitali Brahms, Holz ve Schubert'in lead'leriyle sona eriyor. Programımız Antonin Dvorak'ın 1893 yılında cello ve orkestra için yeniden düzenlediği Sessiz Orman adlı eseriyle devam ediyor.

Antonin Dvorak'ın 1893 tarihli Sessiz Orman adlı eserini cellist Shona Rolston ve Uri Mayer yönetimindeki Edmonton Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın 51 katalog numaralı Her Yerde Tanrı'yı Övün başlıklı kantatı var sırada.

Sebastian Bach'ın Her Yerde Tanrı'yı Övün başlıklı kantatını soprano Maria Cohen ve Avrupa Birliği Barok Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Clara Schumann'ın Opus 7 La Minör Piyano Konçertosu ile sona eriyor. Solist Alice Burla.

Clara Schumann'ın Opus 7 La Minör Piyano Konçertosunu solist Alice Burla ve Mario Venzago yönetimindeki İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 332 Fa Majör 12 numaralı piyano sonatını ve Zygmunt Noskowski'nin 1895 tarihli Opus 66 Bozkırlar adlı senfonik şiirini dinleyebileceksiniz. Son bölüme 1972 doğumlu İngiliz piyanist ve besteci Edward Rushton'la başlıyoruz. Bestecinin oboa, si bemol klarinet, iki keman, kontrbas ve piyano için 2018 yılında kaleme aldığı Konfor ve Cesaret adını verdiği kompozisyonunu Hollandalı grup Hexagon Ensemble seslendiriyor.

İngiliz piyanist ve besteci Edward Rushton'ın 2018 yılında yazdığı Konfor ve Cesaret başlıklı eseri Hexagon Ensemble'dan dinlediniz. Bir diğer İngiliz besteci Grace Williams'ın 1956 yılında kaleme aldığı ikinci senfonisiyle devam ediyoruz.

Martin Brubbins yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası, İngiliz besteci Grace Williams'ın 1956 tarihli 2. senfonisini seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1784 yılında yayınlanan Köhel 332, Fa majör 12 numaralı piyano sonatı var sırada.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 332 Fa majör 12 numaralı piyano sonatını Macar piyanist Annie Fischer'in 1984 tarihli kaydından sunduk. Polonyalı besteci Zygmunt Noskowski'nin 1895 yılında yazdığı Opus 66 Bozkırlar adlı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Zygmunt Noskowski'nin 1895 tarihli Opus 66 Oscar'lar adlı senfonik şiirini Lawrence Foster yönetimindeki Santander Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Henry Purcell'ın 1695 yılında İngiltere Kraliçesi Mary'nin cenaze töreninde seslendirilen Cenaze Merasimi adlı eseri var sırada.

Henry Purcell'ın Cenaze Merasimi adlı eserini solistler ve Collegium Vocale Hand topluluğundan dinlediniz. 20. yüzyılın Hollandalı bestecilerinden Louis Andriessen'in vokal, keman ve piyano için Mutluluk Perdesi adını verdiği eseriyle devam ediyoruz.

Luis Andriessen'in Mutluluk Perdesi adlı eserini dinledik. Vokal ve kemanda Vera Betse, piyanoda Reinbert de Leeuw eşlik etti. Programımız barok dönemde en fazla sayıda eser yayınlayan kadın besteci Barbara Strozzi'nin Aşık Herakleitos adlı aryasıyla sona eriyor.

0: Barbara Streisand'in Aşık Herakleitos adlı eserini soprano Susan Ryden ve Daniela Dolci yönetimindeki Musica Fiorita topluluğundan dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Savunma sanayini geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Havelsan bu kapsamda Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Programla ilk etapta 500 uzman yetiştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörünün insan kaynağının güçlendirileceğini söyledi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Sebze meyvede yukarı yönlü fiyat oyunlarının engellenmesi için çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hal kanunu olarak adlandırılan düzenlemenin yeni yasama döneminde çıkması için çalışıldığını belirtti. Düzenleme, sebze meyve ticaretinde fiyat artışlarını daha da aşağıya çekmeye yarayacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelindeki suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Bakan Çiftçi, son 7 ayda 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığını da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada, santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına

Alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi, 4 zanlı tutuklandı. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Katil İsrail Gazze şeridinde sivilleri vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. Sport. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Carl Maria von Weber'in Der Freischütz adlı orkestra için uvertürünü dinlediniz. Howard Griffiths yönetimindeki Batı Alman Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Antonio Rosetti'nin 43 sayılı si bemol majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Johannes Moses yönetimindeki Hamburg Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Franz Schubert'in ses ve orkestraya uyarlanan şarkılarını dinlediniz. Marek Janowski yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Solist Christian

Johannes Verhulst'un Opus 46 Mi Minör Senfonisinden bölümler sunduk. Matthias Barmert yönetimindeki Lahey Residenti Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alp Eray Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konser kayıtlarını sizlerle paylaştığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere orkestramızın 4 Nisan 2024 tarihinde seslendirdiği Fin besteci Jan Sibelius'un 3 numaralı senfonisini sunacağız. Finlandiya'nın ulusal kimliğinde önemli bir yeri olan ve 1957'de 91 yaşında aramızdan ayrılan besteci aslen İsveçli bir aileden geliyor. Ancak kendi ismini öğrenciliğinden beri Fince'deki Jan yerine Fransızca'daki Jean şeklinde kullanmayı tercih etmiş. Babasını genç yaşta yitiren besteci, maddi açıdan oldukça zor zamanlar yaşamış bir aileden gelmiş. Ne anlamlıdır ki okuduğu okul bugün öğrencisinin

adıyla, yani Sibelius Akademisi olarak anılıyor. Ulusal destanlar, savaşlar, folklorik temalar tarih boyunca çoğu besteciye esin kaynağı olmuş. Her kültürde var olan ulusalcı müzik akımı o kültürün yerel ve tarihsel motiflerini evrensel bir sanat eseri formunda dünyaya tanıtmış. İşte yerel özellikleri bu şekilde değerlendiren uluslararası sanatın önemi de aslında burada ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün de eşsiz bir öngörüyle buna dikkat çektiğini şu sözlerinde görüyoruz. Ulusun ince duygularını, düşüncelerini anlatan, yüksek deyişlerini, söyleyişlerini toplamak, onları genel musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak Türk ulusal musikisi böyle yükselebilir. Evrensel musiki de yerini alabilir. Burada da Atatürk'ün hedefi dünyadaki ulusalcı müzik akımlarıyla paralel olarak ulusal motiflerden evrensele uzanmaktı. Sibelius'un çoğu eserinin de konusu Fin Ulusal Destanı sayılan 50 bölümlük Kalevela'nın Diyarı adlı epik destandan geliyor. Ancak bu 3. senfonisi Sibelius'un ilk 2 senfonisindeki milliyetçi romantizmle sonraki senfonilerinin yoğun ve karmaşık yapısı arasında ilginç bir yerde duruyor. İlk bölümdeki ritmik yapı aslında Tuku Tuku Lampaytani adlı folklorik bir Fin şarkısını andırıyor. Klasik yapıya daha yakın duran ve aldatıcı şekilde çok sade duyulan eser, yaylıların arı gibi çalıştığı, kısmen Beethoven'ı andıran giriş bölümüyle gelecek olan yapıyı belli ederek hemen dikkat çekiyor. Bir dantel gibi işlediği süratli pasajlar, orkestra içerisinde sanki ara sokaklarda hızla akarken, arada çıktığı görkemli meydanlarda büyük ve ihtişamlı yapılarla karşılaşıyor, sakinleşerek huzurlu bir dinginliğe kavuşuyor. Sanki ilk kez gittiğiniz bir kentte bazen telaşlı, bazen sakin bir gezintiyi andıran bu güzel bölümü şimdi birlikte dinleyelim. Jean Sibelius'un 3 numaralı senfonisinin ilk bölümünü Theodor Kuşar yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Theodor Kuşar yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Ülkemizde fazla seslendirildiğine pek rastlamadığımız bu etkileyici senfoni aslında önemsenmemiş, bir sandıkta gizli kalmış bir pırlanta sanki. Bestecinin hiçbir eserine veya diğer bestecilerin eserlerine de benzemeyen özgün bir yapıya da sahip. İkinci bölümdeki bazen görkemli bazen karanlık geçişler yine kadim bir kentin ara sokaklarında, meydanlarında dolaşır gibi bizi oradan oraya götürüyor, oldukça farklı duygulara sürüklüyor. Sibelius'un müziği fazlalıklardan arındırma felsefesinin ilk büyük ürünü bu senfoni olmuş. Dönemin Avrupa'sında Mahler ve Strauss gibi besteciler devasa orkestralar ve karmaşık yapılar kullanırken Sibelius bu eseriyle sadeliğin ve derinliğin gücünü kanıtlamış. Şimdi gelin eserin ikinci bölümünü dinleyelim. Yine Theodor Kuşar yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Jean Sibelius'un 3 numaralı senfonisinin ikinci bölümünü dinledik. Orkestrayı Theodor Kuşar yönetiyordu. Haftaya tekrar sizlerle olmak dileğiyle programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu kayıtlarda emeği olan tüm Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz Joseph Haydn'ın İhtiyar adlı şarkısıyla başlıyoruz.

ediyoruz. Schwarzerwald, den gelip der setse di. Burada Koray'a soprano Güliz Çağatay, alto Amber Türkmen eşlik ediyor. Ardından Flammen Ego Dankes Herr ve Zum Schule and nun Irmu sen genug.

Programımıza Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz Johannes Brahms'a ait Opus 65 en yeni liedlerinden bölümlerle devam ediyor.

Flüt sanatçısı Çağlayan Karakelle ve gitar sanatçısı Murat Yücel'in eşlik ettiği söz ve müziği Zafer Sağlıksever'e ait Neler Söyledim Eşkin İçin adlı eseri dinliyoruz şimdi de.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle. Programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Semahat Şallı ve spikeriniz ben İmren Olgun. İyi günler dileriz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.
1: Reklam.
2: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.
3: Doğunun batı yüzü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda bir müzisyen olmanın ve yetiştirmenin yaşam felsefesine dönüştüğü çok özel bir eğitim kurumundan bahsedeceğiz. Almanya'nın kalbinde doğanın sükunetiyle sanatın coşkusunun birbirine karıştığı Kronberg Akademi'ye davetlisiniz. Bugün bir saat boyunca yaylı çalgıların dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri olan bu kurumun hikayesini, efsanevi sanatçıların tanıklıkları ve genç yeteneklerin tınılarıyla ilmek ilmek işleyeceğiz. Şimdi akademide dünyaca ünlü cellist ve pedagog Franz Helmerson'un öğrencisi olan ve 2019 Çaykovski yarışmasında üçüncülük ödülünü kazanan Anastasia Kobekina'dan Bach'ın numara 3 Do majör cello süitinin Prelüt, Alemant ve Kurant bölümlerini dinleyeceğiz.

Bach'ın numara 3 do majör cello suite'inin prelüt, alemant ve kurant bölümlerini Anastasia Kobekina'dan dinledik. Kronberg Akademi sıradan bir konservatuvarın çok ötesinde büyük cellist ve hümanist Pablo Casals'ın ruhuyla nefes alan bir kurumdur. Casals'ın sanat, insanlık ve doğaya saygının birbirinden ayrılamaz olduğu inancı, akademinin attığı her adımın pusulasıdır. Onun 1958'de Birleşmiş Milletler'de yaptığı tarihi çağrı, yani sanatın saflığını insanlığın hizmetine sunma idealini bugün Kronberg'de genç sanatçıların parmak uçlarında can bulurken görebiliyoruz. Şimdi Madrid'deki Escuela Superior de Música'da eğitim aldıktan sonra yolu Kronberg Akademi'ye düşen ve 2015 yılında Çaykovski'ye

Yarışmasında dördüncülük elde ederek büyük bir uluslararası çıkış yapan Pablo Fernandez'den Pablo Casals'ın Song of the Birds eserini ve Rachmaninoff'un Sol Minör Cello Sonatı'nın ilk bölümünü piyanist Denis Kozikin'in eşliğiyle dinleyeceğiz.

Pablo Casals'ın Song of the Birds eserini ve Rachmaninoff'un Sol Minör Cello Sonatı'nın ilk bölümünü piyanist Denis Kozakin ve cellist Pablo Fernandez'den dinledik. Marta Casals Istomin'in de vurguladığı gibi, akademi bugün müzik dünyasında en çok ihtiyaç duyulan şeyi yapıyor. Genç sanatçılara sadece en üst düzeyde eğitim vermekle kalmıyor, onlara kendi yollarını çizmeleri için taze bir ilham ve gelişim alanı sunuyor. Sir Andras Schiff'e göre ise burası büyük şehirlerin yorucu gürültüsünden uzak, gençlerin ruhsal bir huzurla serpilebileceği bir sığınaktır. Kronberg Akademi için gelecek bir sorumluluk bilincidir. Akademi 2021 yılından bu yana sanat ve kültür dünyasında bir önce olarak sertifikalı bir sürdürülebilirlik yönetim sistemini hayata geçirmiştir. Bu vizyonun en somut ve görkemli meyvesi ise 2022 yılında kapılarını açan Casals Forum'dur. Casals Forum sadece kusursuz akustiği ile değil, karbon nötr işletme kapasitesine sahip dünyanın ilk konser salonu olmasıyla da müzik tarihine bir imza atmıştır. Ancak akademinin asıl gücü teknolojik donanımından değil, bir eğitim kurumu olma vasfından gelir. Burada yetişen genç sanatçılar kariyerleri boyunca karşılaşacakları iklimsel ve toplumsal dönüşümlerde birer rol model olmaları için eğitilirler. Şimdi 2019 Queen Elizabeth yarışması birinciliği ile uluslararası alanda büyük ses getiren, aynı zamanda Kronberg Akademi'de çalışmalarını sürdüren Stella Chen'den Samuel Barber'ın keman konçertosunun ilk bölümünü Jean-Jacques Kantorov yönetimindeki Academy of St. Martin Orkestrası'nın eşliğiyle dinleyeceğiz.

Samuel Barber'ın keman konçertosunun ilk bölümünü Jean-Jacques Kantorov yönetimindeki Academy of St. Martin Orkestrası'nın eşliğiyle Stella Chen'den dinledik. Kronberg Akademi dünyanın her yerinden genç müzisyenleri kucaklayan bir topluluktur. Gidon Kremer'in genç yaylı çalgılar sanatçıları için dünyanın en ilham verici kurumu olarak nitelendirdiği bu kurum, ustaların ve çırakların birbirinden öğrendiği, hiçbir engel olmadan sadece müzikle ilgilenilen imkanlar alanıdır. Bu genç sanatçılar yıl boyunca büyük ustalarla yoğun bir şekilde çalışırken, aynı zamanda akademinin elçileri olarak dünyanın en prestijli salonlarında turnelere çıkarlar. Ancak onlar için en önemli sahneler bazen hiç konser salonu görmemiş insanların yanıdır. Akademi, müziği ulaşılması zor kitlelere götürerek notaların insan beyni üzerindeki iyileştirici etkilerini anlatan konuşmalar düzenleyerek müziği insanlığın hizmetine sunma sözünü tutmaktadır. Kronberg Akademi'de uzun yıllardır mentor ve öğretmen olarak görev yapan Gidon Kremer, 1997'de kurduğu Kremerata Baltica ile genç müzisyenleri desteklemeye büyük önem vermektedir. Şimdi Astor Piazzolla'nın Verano Porteno ve Ottoni Porteno eserlerini Kronberg öğrencilerinin de yer aldığı Kremerata Baltica Orkestrası'nın eşliğiyle Gidon Kremer'den dinleyeceğiz.

Astor Piazzolla'nın Verano Porteno ve Ottoni Porteno eserlerini Cremarata Baltica Orkestrası'nın eşliğiyle Gidon Kremer'den dinledik. Programımızın sonuna gelirken Kronberg Akademi'nin bize öğrettiği en kıymetli dersi tekrar anımsıyoruz. Sanatçı olmanın en önemli ilkeleri tavır, sorumluluk ve dünyaya karşı duyulan derin bir saygı.

0: yıllardır. Sanatın ve bilimin müzik çatısı altında buluştuğu bu forum, hem insanlık hem de gezegenimiz için daha bilgece adımlar atmamız gerektiğiyle ilgili açık bir çağrı yapıyor. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programı hazırlayan Belge Karyaoğlu Caytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Sanatın rehberliğinde güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Doğunun batı yüzü.

0: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bu sabah programımızda 1686-1768 yılları arasında yaşamış olan besteci Niccolò Porpora'nın kantatları var. Napoli'de doğan Porpora, İtalyan opera geleneğinin önde gelen temsilcilerinden biri olmasının yanı sıra özellikle vokal müziğe dayalı zarif melodileri, etkileyici süslemeleri ve virtüözite gerektiren aryalarıyla tanınmıştır. Porpora, opera besteciliğinin yanı sıra önemli bir şan pedagoğu olarak da ün kazanmış, dönemi ünlü ses sanatçılarına eğitim vermiştir. Napoli, Venedik, Londra, Dresden gibi Avrupa'nın önemli müzik merkezlerinde çalışmalarını sürdüren besteci, opera

Literatürüne yaptığı katkılar ve oratoryalar, kantatlar ile 18. yüzyıl Avrupa müzik yaşamında kalıcı bir iz bırakmıştır. Bu sabah onun Galler Prensi Frederick için 1735 yılında Londra'da yayınladığı kantatlardan örnekler dinleyeceğiz. Eserleri kontrtenor Easton Davies ve Jonathan Coyne yönetiminde Arcangelo topluluğu seslendirecek. İlk olarak 8 numaralı kantat var. Adagio bölümüyle başlıyor. Lento tempolu ariyi bir resitatif takip ediyor ve son bölüm Andantino tempolu ariyle sona eriyor.

7 Ocak 1729'da Galler Prensi ilan edilen Frederick, 2. George'un en büyük oğlu ve veliahtıydı. Sanata verdiği destek ile tanınan Frederick, babası 2. George ile son derece kötü bir ilişki içindeydi. Kral ve kraliçe Georg Frederick Handel'i himayeleri altına alınca, Prens Frederick de Handel ile doğrudan rekabet etmek için Niccolo Porpora'yı baş besteci olarak işe almıştı. İşte bu kantat dizisi böyle doğmuş oldu. Şimdi 9 numaralı kantatı dinleyelim. Resitatif bölümüyle başlayan kantat, Larghetto tempolu aria, resitatif ile devam ediyor. Son bölüm Allegro tempolu aria.

Özellikle de baba oğul arasındaki rekabet Porpora Handel rekabeti olarak müziğe yansımıştı. 1 Şubat 1735'te Porpora, Farinelli'nin başrolde olduğu son derece başarılı operası Polifemo'nun premierini Kraliyet Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiğinde Handel de aynı yıl başyapıtları Ariodante ve Artisina ile karşılık vermişti. Şimdi de 11 numaralı kantatı dinleyelim.

Frederick daha 44 yaşındayken Mart 1751'de Leicester House'daki odasında dinlenirken aniden durumu kötüleşmiş, şiddetli bir öksürük krizi ve göğüs ağrısı eşliğinde Fransızca "Je sens la mort, ölümü hissediyorum" diye bağırarak uşağının kolları arasında kral olamadan can vermişti. Prensin ölümüyle Porpora Viyana'ya taşındı. Burada Joseph Haydn ile çalışması ona yeni fırsatlar getirdi. Ancak besteci hayatının sonlarına doğru büyük maddi sıkıntılar çekti ve sefalet içinde öldü. Bugün son olarak onun 12 numaralı kantatını dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda İtalyan besteci Nicola Porpora'nın Galler Prensi Frederick için 1735 yılında Londra'da yayınladığı kantatlardan örnekler sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki kültür varlıkları için 22 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Bugüne kadar 377 eserin 209'unun restorasyon ve ihya çalışmalarını tamamladık dedi. Kahramanmaraş'ta konuşan Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar 58 eserin daha tamamlanacağını açıkladı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli

ve Nimet Ülkü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit etti. Gasp edilen ziynet eşyalarının havalimanında X-ray cihazına yansımasıyla katil zanlısı yakalandı. Akıncı Tauru Z insansız hava aracı Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Baykal Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başarılı geçen teste ilişkin görüntüleri Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı içme sütleri tebliğinde önemli değişiklikler yaptı. Artık her sütün üzerine doğal yazısı yazılamayacak. Sütte aroma verici olarak sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Sütteki yanıltıcı yağ oranları da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımcı İsrail'e silah yardımları artarak devam ediyor. ABD basını Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığını yazdı. Söz konusu satış gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed'in kritik faiz kararında. Banka kararını bu akşam saat 21'de açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh basın mensuplarının karşısına geçecek, soruları yanıtlayacak. Spor. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Programı hazırlayan Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim Hüsnü Aslan'la birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyoyu severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 54 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alacak bir radyo istasyonu.

Click Clack Symphony, Ray ve Hans Zimmer'dan dinledik. Hans Zimmer'a saygı duruşunda olduğumuz Müzik Mozaik programında şimdi biraz daha erken çalışmalarına gidiyoruz ama konser yorumlarını dinleyeceğiz. 93 yılında Tony Scott'un yönettiği, Quentin Tarantino'nun yazdığı şiddet içeren True Romance filmi için kimsenin beklemeyeceği bir şey yaptı her zaman olduğu gibi Hans Zimmer. Şiddetin üzerine sert bir müzik yazmak yerine Carl Orff'un müziklerinden ilham alarak marimba ağırlıklı, çocuksu, masum bir melodi yarattı. Kontrastın yarattığı bu bence icat, Zimmer'in beklenmeyeni ver kuralının harika bir örneği. Ama 2017'deki Prag konserinden canlı kaydıyla dinliyoruz. You Are So Cool.

You Are So Cool, True Romance filminden bu melodiyi, bu temayı 2017'de Prag konserinden Hans Zimmer ve grubu çaldı. Hans Zimmer ilk, daha doğrusu gençlik yıllarında

Ben Londra, Milano, Madrid gibi şehirlerde çalıştı. Biliyorsunuz piyano, elektronik tuşlu çalgılar, gitar ve banjo asıl enstrümanları ama herhangi bir şeyi çalabiliyor. Bagas'ın prodüktörlüğünü yaptı 79'da. Sonra reklam müzikleri yazdı. Stanley Mers'le tanıştı. Birçok içinde My Beautiful Laundrette, Benim Güzel Çamaşırhanem'in de olduğu 1985'ten İngiliz filmlerine ortaklaşa imza attılar. Ve yavaş yavaş onun senfoni orkestrası ile elektronik müziğin kaynaşmasına doğru yollar başladı. 1988'de Barry Levinson'ın dikkatini çekti Yağmur Adam filmi için. Biliyorsunuz Yağmur Adam aslında ilk Oscar adaylığını da getiriyor Hans Zimmer'e. İki tane Oscar'ı var. Rain Man'den bahsediyoruz. 1988'de müziklerini yaparken Hans Zimmer kendine şu soruyu sormuş. Dustin Hoffman'ın oynadığı otistik Raymond karakterinin kafasının içi nasıl ses çıkarır? Geleneksel yaylıları reddetmiş, Raymond'ın hesaplayan, dış dünyaya kapalı ama kendi içindeki ritmik çalışan zihnini çelik davullar ve sintezatörlerle tasarlamış ve sinema dünyasına yine geçen eşsiz bir buluş gerçekleştirmiş. Yine 2017'de Prag'dayız ve Prag'daki yorumuyla Rain Man ana tema.

0: Rain Man ana temasını 2017'de Prag'da Hans Zimmer ve grubu seslendirdi, yorumladı. Hans Zimmer yaklaşık 10 yıldır aslında sahne korkusu olmasına rağmen bir dünyada film müziğini konser salonlarına taşıma konusunda görsellerle birlikte yepyeni bir deneyim ve ortam yarattı. Dünya turnesine çıkıyor bol bol. Henüz Türkiye'ye gelmedi bu kadroyla. Bildiğim kadarıyla 100'e yakın müzisyenle çıktığı için bayağı bütçesi yüksek bir tur. Biletleri de öyle yurt dışındaki. TRT Radyo 3'teyiz. Hans Zimmer'in 69. yaşına 12 Eylül'de kutladığımız bir saygı duruşu yapıyoruz. Hans Zimmer sadece filmler için değil, bazen doğrudan insanlığın ortak acıları için de müzik yaptı. Onun hayat felsefesinde müzik bir iyileşme ve dayanışma aracı. 2012 yılında Dark Knight Rises, o muhteşem Dark Knight Batman üçlemesi için Christopher Nolan'la tanıştığı zaten filmler onlar. Bir olay yaşanmıştı. Colorado'da Aurora galasında trajik bir silahlı saldırı olmuştu. O da dayanamayıp kurbanların anısına hemen stüdyoya girip özel bir eser kaydetmişti. Acıyı, hüznü, bir o kadar da umudu içinde barındırıyordu her zaman olduğu gibi. Yine bunu konser yorumunda dinleyeceğiz 2017'den. Aurora, Lebohème ve Johnny Marr da eşlik ediyor, grupta yer alıyor. Tüm masum canlar için duygularını ifade ediyor ve şarkıda o günleri anlatan kişi, anlatıcı Hans Zimmer. Burası TRT Radyo 3.
1: Tell you one last story. About 12 years ago, maybe 13, because Nolan phoned me and asked me if I wanted to do a Batman movie. Of course I wanted to do a Batman movie. And more than that, I wanted to work with Chris Nolan. But I had a problem. I didn't know how to be Batman and split my personality and become the suave and elegant Bruce Wayne. So Chris suggested that I call my friend James Newton Howard, who is one of the most brilliant, elegant, wonderful composers. And off we went to London with our friend Mel Wesson. Four of us together came up with Batman Begins. We never thought about a sequel or anything like this. A few years went by and one day Chris turned up at my studio and he started telling me the story of the Joker. And he told me a story of anarchy, told me a story of a punk attitude to music and to acting. And I said to him, who's going to be the actor in this? Who is going to play this Joker? And he said to me, Heath Ledger. And he's the gay.

0: Aurora müziklerinde gördüğümüz hikaye anlatıcılığını hayatındaki yaşanmış konuları anlatırken de ne kadar başarılı olduğunu kendi sesinden de dinlemiş olduk. Müzik Mozaik'te yolculuğumuz TRT Radyo İşte canlı yayında devam ediyor. Sırada Hans Zimmer'in hayatımda yazdığım en kişisel müzik dediği Interstellar, Yıldızlar Arası var 2014'ten. Filmin yönetmeni Christopher Nolan, Hans Zimmer'e uzaydan bahsetmeden sadece babalık üzerine yazdığı tek sayfalık bir not vermiş. Zimmer o mektubu okuyup kendi çocuğuyla ve çocukluğuyla ilişkisini düşünerek filmin kalbini oluşturan ana melodiyi yazmış. Uzayın sonsuz boşluğunu insan nefesiyle çalışan dev bir kilise orguyla anlattığı muazzam eser. Şarkıya geçmeden önce filmin belki de ana temalarından birisi olan Dylan Thomas'ın meşhur şiiriyle karanlığa da direniyoruz. Şiir şöyle başlıyor, hatırlayacaksınız. O güzel geceye usulca girme. Şiirin hemen ardından orkestranın ihtişamıyla Day One radyoda olacak, Radyo 3'te olacak. Filmin bütün oyuncuları şiiri dize dize okuyacaklar TRT Radyo 3'te.
1: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light.
2: The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night.
3: Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light.
4: Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night.
5: Grave men near death who see with blinding sight. Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light.
6: And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.

Hans Zimmer ve orkestrası Interstellar Yıldızı Arası'nın temalarını seslendirdi. Hans Zimmer filmlerin dünyasını oluşturmak için büyük çaba sarf etmeye Los Angeles'ın hemen batısında Santa Monica'da kurduğu stüdyosunda devam ediyor. Müzisyenler, ses tasarımcıları, ses mühendisleri büyük bir ekiple üretiyor. Film çalışmalarına bazen senaryo aşamasında dahil oluyor, bazen sonrası. Film mekanlarında sesler kaydediyor ve sonuçta kendine has üslubunu katarak film müziğini 21. yüzyılda hak ettiği yere taşıyor. Dune filmi teklifi geldiğinde çok etkilenmiş çünkü ergenlik yıllarında okuduğu en sevdiği romanmış Dune. Hemen Dune'un müziklerini kabul etmiş ve Christopher Nolan'ın Tenet filminin müziklerini yapmayı reddetmiş. Hans Zimmer, Dune'un Arrakis gezegeni için sesini yaratırken dünyevi hiçbir çalgının yetmeyeceğini hissetmiş. Yepyeni enstrümanlar icat etmiş ve insan sesini, özellikle de kadın vokallerini daha önce duyulmamış seviyelerde çalışmış. Çölün ruhunu, başka bir gezegendeki baharatın gizemini ve rüyaları iliklerimize kadar hissedeceğimiz o filmin müziklerinden biri, müzik mozaikte. Dream of Arrakis, Hans Zimmer.

Dream of Arrakis, Dune filminden geldi, Çöl Gezegeni 2021. Hans Zimmer'in filmler için yaptığı müzikleri dinlediğinizde Ridley Scott'un şu sözlerine katılmamak mümkün değil. Zimmer'in müziğini dinlediğimde gözlerim bile kapamadan görüntüleri görürüm. İşte bu yüzden pek çok açıdan Hans ile resimlerle konuşabiliyorum. Görüntülerime ses veriyor diyor Ridley Scott. Sona doğru yaklaşırken Zimmer'in yine gelenekleri yıktığı eğlenceli ve isyankar bir filme geçiyoruz. Karayip Korsanları. Buna da dahil olmak istemiş ama sonradan dahil olduğu için çok mutlu. Asi rock yıldızları olarak görmüş korsan filmlerini. Ve heavy metal gitarı gibi celloları kullanarak o korsan marşını yaratmış. Şimdi Pirates of the Caribbean Suite'in ikinci bölümünü dinliyoruz müzik mozaikte. Hans Zimmer ve orkestrası.

Karayip Korsanları'nın ikinci bölümünü dinledik Suit'ten. Hans Zimmer'in muhteşem ses dünyaları kurduğu filmlerin sayısı 200'e yaklaştı. Ödüllerini saymaya başlarsak film sayısını bile aşabilir. Ama son şarkı olarak seçtiğim The Lion King, yani Aslan Kral, aslında onun akademi ödüllü, yani Oscar ödüllü çalışmalarından biri. Biz yine onu La Bohème'in o tüyler ürperten vokali eşliğinde son dakikalarımıza doğru dinliyoruz.

Hans Zimmer'e 69. yaşı nedeniyle bir saygı duruşu yaptık Müzik Mozaik'te. Yine müziğin iyileştirici gücüne sarıldık. Yurtta barış, dünyada barış diyen atamızın izindeyiz. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünya ulaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her nefesle beraber yaşam yeniden başlıyor.

Her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez biz buradayız. Pop müzik dünyasının dünü ve bugününe müzik mozaiği bekliyoruz. TRT İstanbul Radyosu'larında bugünkü canlı yayında teknik yönetmenim Hüsnü Aslan bizimleydi. Müzik mozaiği hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim. Emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşçakalın diyorum. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler.

0: Büyük senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir çarşamba günü yine sizlerle birlikteyiz. Büyük senfonilerde değerli maestromuz Cemi Candeli Orman'la birlikte. Hoş geldin Cemi.
2: Herkese merhabalar efendim.
1: Evet efendim, bugün çok değişik olacak programımızın akışından, farklı bir akış. Çünkü senfoniler, büyük senfoniler, ama Cemi program başladı.

0: Stravinsky'nin Bahar Ayini.
1: Evet, seni zor ikna ettim.
0: Yok yani
1: için, evet.
0: evet bir önemli olan bu büyük eserleri de gündeme getireceğiz ara sıra sizinle. Senfoni bulamadığımızdan değil.
1: Değil, evet.
0: Üzerinde durulması gerekli olan bir eser. Şimdi bir eser düşünün, döneminde besteleniyor ve eser bittikten sonra olan olaylar, eleştirmenlerin Ateş Kuşu ve diğer eserlerinden sonra biz çok daha olağanüstü bir eser beklerken
1: Petruşka'dan sonra tabii.
0: karşımıza
1: Evet.
0: evet felaket bir eser çıkıyor diyen eleştirmenler, eser başladığında salon birbirine giriyor, kavgalar, ciddi kavgalar.
1: İşte bunu çok seviyoruz, bu
0: Evet.
1: kavgaları.
0: Ve kaçan bir Stravinsky ve
1: Evet.
0: tiyatronun arka penceresinden, ki o pencere bugün kutsal pencere olarak Paris'e gidenler tarafından ziyaret edilebilir. O kaçtığı pencere
1: Evet.
0: dışarıya. Ve böyle bir eser ortada iken ve o dönemin müzik eleştirmenleri, müzikologları eserin teknik anlamda analizlerini de yerin dibine sokaraktan yazdığı
1: Doğru.
0: yazılar,
1: Doğru.
0: dinleyicinin, izleyicinin anlamamazlıktan kaynaklanan eseri ve birdenbire bir sayfa çevriliyor ve bütün büyük şefler
1: Evet.
0: Bahar Ayinsiz yapamıyor.
1: Yapamaz. Yapamaz, evet.
0: Şimdi hem psikolojik anlamdan hem teknik anlamdan analizini bekliyorum bu eserin. Ne notalarda ne var da eleştirmenler, müzikologlar saldırdılar? İfade olarak ters gelen neydi?
1: Evet.
0: Hepsi sende şimdi.
1: Evet, Bahar Ayini benim çok önemsediğim bir eser. Programa başladığımızdan beri biliyorsun hep satır aralarında sana söylüyorum Bahar Ayini koymalıyız. İşte programımızın adı Büyük Senfoniler. Yani aslında burada bir kavramsal bir çelişki yok. Bunu da bir büyük bir senfonik yapıt olarak görmek lazım her şeyden önce. Ama benim bu eseri özellikle bu programda istememin sebebi Bahar Ayini'nin adeta Beethoven 9'un müzik tarihinde bıraktığı etkiyi bırakmış olması. Yani müzik tarihine Bahar Ayini'nden öncesi ve sonrası olarak böyle bir pencereden bakmak mümkün. Nasıl Beethoven 9'dan öncesi ve sonrası olarak bakabiliyoruz? Bu da mümkün.
0: Ama
1: Beethoven 9.
0: yorumdan sonra, yani ilk
1: Evet.
0: temsilden sonra olan bir kalıcı etki
1: Anlatacağım.
0: değil. Öbürü çok başarılıyken
1: Evet.
0: bu Bahar Ayini birdenbire Stravinsky'ye atılan bir tokat.
1: Tokat.
0: Dolayısıyla o etki ne zaman başlıyor? Nasıl pozitif hale dönüşüyor?
1: Biraz yine Beethoven 9 üzerinden yürümek istiyorum. Detayları da anlatacağım. Dediğim gibi çok önemli bir eser. Bak, Beethoven 9 da çok çarpıcı bir etki bırakmıştı. Bir senfoni böyle olabilir mi sorusu. Bu ne biçim senfoni? Bu ne biçim eser? Bu nasıl bir orkestrasyon? Bu ne kadar müzik estetiği soru işaretlerle dolu? Bu ne kadar çarpıcı? Bu ne kadar insana direkt ulaşmayan, alışılmışın dışında olan bir şey. Beethoven 9'un da gördüğü tepki buydu. Yani formların dışına çıktığı büyük bir devrim yarattı. Bahar Ayini de en az Beethoven 9 kadar yeni bir sayfa açtı müzik tarihinde diye düşünüyorum. Yani bu öylesine büyük bir sayfa ki çok basit bir örnek vermek istiyorum. Ben mesela film müzikleri hepimizin değil mi akıllarında kalan işlerdir. Dinleyicilerin de çok sevdiği işlerdir. Ben film müziği dinlerken Bahar Ayini dinliyorum ya. Ne bileyim yani Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, işte bu Hans Zimmer'ler, John Williams'lar. Ben Bahar Ayini dinliyorum bunları dinlerken. Yani Bahar Ayini olmasaydı John Williams olur muydu? Yani bugün bir Yüzüklerin Efendisi'nin müziği olur muydu? İşte çok sevilenler bunlar aklımda kalan, bilmiyorum. Diğerlerini de siz düşünün.
0: Neler var canım, yani Hans Zimmer eserleri var.
1: Hans Zimmer dedim. Evet, John Williams dedim. Yani ben hep Bahar Ayini dinliyorum bu bestecileri, bu filmlerin müziklerini dinlerken. Ya yani bu alanı Bahar Ayini açtı. Nasıl yaptı bunu? Şöyle, öyle bir eser ki bir önceki dönemin müziğine baktığımızda düzen görüyoruz. Simetri görüyoruz. Ve biraz da tabii bale müziği, sahne müziği olarak bakmak lazım Bahar Ayini'ne. Bu bir bale müziği nihayetinde. Ve dans edilebilir olmalıdır bir müzik, bir dans müziği, bir bale müziği. Önceki dönemde bu formlar vardı. Hepsini kırdı Bahar Ayini. Yani enstrümantasyon limitlerini zorladı. Bunu bölümleri anlatırken

0: Ben detaylı anlatmak istiyorum bölüm bölüm. Şimdi burada ne oldu? Bir anda sürekli ölçülerin ve aksanların değiştiği bir müzik geldi karşımıza. Yani bir ölçü, bir düzen hissiyatı kayboldu. Bir sarsıntıya dönüştü. Bir sarsıntıya dönüştü bir anda. Alışık olduğumuz düzen. Bernstein diyor ki bahar ayininden sonra müziğin ağırlık merkezi değişmiştir diyor. Çok seviyorum onun bu sözünü. Hakikaten ağırlık merkezi değişti. Ritim çok farklı bir unsur olarak ortaya çıkmaya başladı. Yani ritmik unsurlar bir başrol seviyesine çıktı ilk defa müzikte. Armoni olarak baktığımızda tonalitenin çok önemli olmadığını görüyoruz. Çok ilginç yapılar var bahar ayininin içinde. Biraz terminoloji bilen, biraz müzik bilen dinleyicilerimiz şu anda söylediğimi anlayacaklardır. Dizonansı zaten hepimiz biliyoruz ama bu meşhur bir şey vardır, akoru vardır. Agurs akoru. Mi bemol majör, yedili ve mi majör, fa bemol aslında, fa bemol majör. Yani bu kadar dizonans bir akorun bir çekiç efekti yarattığı. Yani insanın kafasına vururcasına bir büyük bir dizonansın. Yani çok efektif. Burada bahsettiğim şey bir çok çarpıcı bir efektif tonalite kullanımından bahsediyorum. Yepyeni bir kapı açtı. Kocaman bir orkestra bir bale müziğinde kullanan devasa bir perküsyon grubu. Kaç korno, 8 korno, trompetler, 5-6 tane trompet, Wagner tubalar. Çok devasa bir yapı ve en önemlisi bahar ayininde müziğin yücelttiği şey ilkel bir kabile töreni diyelim. Yani müziğin tarif ettiği şey aslında ilkellik, arkaiklik. Çok çarpıcı bir konu.
1: Şimdi
0: Evet.
1: kendi dönemine göre bu anlattığın şeyler bana biraz o dönemin deneysel müziği gibi geldi. Yani
0: Doğru.
1: bu deneysellik
0: Evet.
1: belli açılardan tuttu. Leonard Bernstein ağırlık merkezi müziğin değişmiştir dedi ama
0: Evet.
1: gömülürken göğsünün üzerine Mahler
0: Mahler
1: 5'in
0: 5.
1: partisyonunu koydular. Yani
0: Evet.
1: bahar aynını koymamış.
0: Evet.
1: Mahler'i koymuş.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla onun bakış açısıyla da değerlendirirsek
0: Evet.
1: bu bir deneysellikle başlayan bir
0: Doğru.
1: atılım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla teknik bir form ifade ediyoruz şu anda müzikle ilgili.
0: Evet. Bak çok basit bir örnekle anlatacağım bahar aynını. Şimdi müzik başladığında müzik tarihinin en ünlü fagot sololarından bir tanesini duyacağız. Bir fagot açılışıyla başlayacak. Detaylı anlatacağım bölümleri ama eserin genelini bu fagot solosu üzerinden anlatmak istiyorum. Bestecinin fikrini ve devrimsel niteliğini. Bu fagot solo çok tiz yazılmış bir solodur ve kabusudur fagotçuların. Çok zordur çalmak. Ya fagotta yazılmaması gereken bir sestir o. Çünkü çalamaz fagot onu. Hiçbir bestecinin yazmaması, bir esere başlamaması gereken bir sestir bu. Enstrümantasyonda, akademide. Bildiğimiz kural budur. Bu sesle başlayamazsın bir esere. Yani bir fagotçu bunu gördüğünde der ki yani bu bir besteciydi, bu bir müziği bilmiyor der herhalde. Böyle bir sesle başlangıç. Neden böyle bir başlangıç yapıyor Stravinsky? Bir bahar ayini, eseri konuşacağız ama baharın gelişini düşünelim hep birlikte. Ve bir kuzey kabilesi düşünelim. Bir pagan kuzey kabilesi. Baharın gelişi, güneşin doğması, yani yerdeki karın, buzun belki bir miktar erimesi ama buzun kalması. Onun altından bahar gelince de bir tomurcuk çıkacak. Ben de o fagot solu hep bak bunu çağrıştırıyor. Stravinsky de çok iyi anlatıyor. O tomurcuğun o buzu kırması ya o kadar zor bir şey ki bir küçücük bir tomurcuk yeşillenen bir yaprak parçası devasa bir buz kütlesini kıracak ve yukarı çıkıp yeşillenecek, bahar gelecek böylelikle. Yani baharın gelmesi böylesine sancılı bir şey, anlatabiliyor muyum? Bahar çat perdelerimizi açtık ve güneş doğdu değil. Çok sancılı geliyor doğa için.
1: Şimdi bu İtalya'da bir bahar gelişi değil, bir
0: Değil.
1: Rus
0: Rus
1: pagan,
0: paganı. Aynen.
1: anlatabiliyorum. Dolayısıyla da buzun örneği ülkeye göre veriliyor yani.
0: Şimdi bunu dinlerken
1: İtalya'da böyle bir buz
0: aynen.
1: kırma zorunluluğu yok o tohumun ama
0: Evet.
1: yani.

0: ülkenin o şartları da göz önüne alarak dinlemek gerekiyor.
1: Ya bak sadece İtalya'da da böyle. Bir ağaç tomurcuk açacak ya, çiçek açacak. Bu bir şey kırması gerekiyor bu ağacın. Bu tomurcuğun bir şeyi kırarak çıkması
0: kılıfını
1: gerekiyor.
0: Kılıfını patlatması lazım.
1: Patlatması içeri gerekiyor ve bu çok güçsüz ve çok yavaş olan bir süreç. Çok zorlayıcı bir süreç. Dolayısıyla ben hep o buzun altından buzu kıracak bir şeyi düşünüyorum. O yeşerecek o yaprağı görüyorum. Şimdi fagot solosunu dinlerken ne olur bunu düşünün. Fagotçu ne kadar zorlanıyor bunu çalarken. O sesi çıkartmak için. Ve arkasındaki armoniler, oradaki o sıkışmışlık hali, o kendini aşma hali, baharın gelişi, baharın uyanışının yarattığı sancı. Şimdi bunu niye anlattım? Baktığımız zaman bunun böyle yazılmasını bir enstrümantasyon tekniği açısından bir hata olarak görüyoruz. Yazamazsın kardeşim bu sesi fagota. Otur adam akıllı bir ses yaz da. Hani değil mi?
0: Çalalım şunu.
1: Çalalım şunu yani. Ama işte öyle değil. Ya bu küçücük örnek bahar ayininin bence tüm hikayesini, tüm amacını çok iyi anlatıyor.
0: Başlatalım o zaman.
1: Başlatalım. Ama şöyle, şimdi iki bölümden oluşuyor. Ben ilk bölümden sonra bir keselim istiyorum. İkinci bölüme geçmeden önce de bir girizgah yaparız. Bölümleri tek tek isimlerini de en azından bir verelim ki, yani film şeridi gibi akan sahneleri de canlandırsın dinleyiciler gözlerinde arzusundayım.
0: Tamam, o zaman ilk fagot solo'dan sonra
1: şimdi fagot solo
0: birinci temayı
1: girişi
0: verelim.
1: Dedik. Aynen bu baharın uyanışı diyelim, yeryüzünün kutsanması ve giriş
0: evet
1: olarak geçiyor partisyonda. Sonra efendim baharın kehanetleri adını verdiği bir bölüm duyacağız. İşte burada bu bahsettiğim çekiç gibi olan dizonans akor sesleri
0: çalalım
1: duyacağız.
0: Onu da.
1: Onu da şimdi hepsi akacak. Hepsini
0: tamam
1: çalacağız.
0: O zaman ben kesitlere senden gelen
1: ben
0: komutlara
1: keseceğimiz
0: göre
1: yeri söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Aynen. Sonra efendim bir kabile ritüeli, kabilenin bir kabileden kaçış yahut kaçırma ritüeli adını verdiği bir saldırgan bir müzik. Adeta bir kabile vahşiliği, ilkelliği dinleyeceğiz birinci bölümde. Daha sonra bahar danslarını, dairesel danslar olacak hep. Çok ilginç bir döngü. Çok seviyorum ben bu bölümleri. Eserin sakin anlarından bir tanesi ama hep ayinsel, hep törensel bir şey var. Sonra bir rakip kabilemiz var. Bir savaş olmalı, ölüm olmalı değil mi? Bu şeyin içinde kabilenin. Bir rakip kabile var. Bu neden rakip kabile? Bunun tehlikesi ölüm yani hep değil mi?
0: Evet.
1: Karşılığı ölüm yani bunların. Ve korkulan bir ölüm değil. Kolay ölümler bunlar. Değil mi? En sonunda zaten adanacak ve hani
0: kurban
1: kesilecek. Rakip kabilenin ritüelini dinleyeceğiz efendime söyleyeyim. Sonra bir bilgemiz var, bir yaşlı adam. Kabilenin bilgesi. Kabilenin bilgesi anlatılacak. Yine ağır bir tören havasında. Sonra bilgenin kendisi anlatılacak. Ve sonra en son birinci bölümde toprağın dansıyla bitireceğiz. Çok zor bir bölümdür burası da. Yani nefessiz dinleyeceğiz diye tahmin ediyorum tüm bu geçişleri. İstersen başlayalım, sonra ikinci bölümde keseceğim.
0: İyi de bir yorumumuz var.
1: Yorum benim için çok önemli biliyorsun. Bulez benim hocam.
0: Evet.
1: Bence Stravinsky'nin en iyi yorumunu yaptı. Stravinsky gibi bu arada şeye takık bir adamdır. Obsesif bir adamdır Pierre Boulez. Ritim, artikülasyon ve aksan takıntısı vardır Pierre Boulez'in. Öyle çalışır orkestrayla. Stravinsky de öyle bir adam. Onun provaları da öyledir. Ritim konuşur hep. Aksan konuşur. Artikülasyon konuşur. O açıdan bence gelmiş geçmiş en iyi kayıt, bilmiyorum sen hemfikir misin benimle ama.
0: Ya çok güzel bir yorum kesinlikle.
1: Evet.
0: Birkaç tane daha var ama evet. Pierre Boulez yorumu da gerçekten çok değerli bir yorum.
1: Hadi başlayalım bakalım.
0: Hadi başlayalım.
1: Hepsini dinlemiş olalım bugün.

0: son bölümü dinlerken Cem'i görmeliydiniz, öyle diyeyim.
1: Evet, gerçekten muazzam bir eser. Bilmiyorum yani, bir sadece bir profesyonel müzisyen olarak değil, yani klasik müziği günümüzde klasik müzik dinlemeye alışkın olmayan bir insana bile, sevmeyen bir insana şunun hikayesini anlatsak, şunun sahnelerini anlatsak ve dinletsek, insan kaybolur, kaptırır kendini. Yani buna karşı durabilecek birisini tanımıyorum ben, bilmiyorum.
0: Var.
1: Var mı?
0: Rimsky-Korsakov.
1: Rimsky-Korsakov. Hocası, evet.
0: İlk gittiğinde Rimsky-Korsakov'a, Rimsky-Korsakov'un oğlu Stravinsky'nin arkadaşı.
1: Evet.
0: Hele bilmiyorum, hatırlamaya çalışıyorum ama herhalde Vladimir Rimsky-Korsakov mu, öyle
1: peki
0: ismi var. Yanlışsa özür diliyorum. Götürüyor babasına. Babası da takip ediyor, dinliyor. Diyor ki sen iyi bir besteci değilsin diyor. İyi bir besteci diyor olabilmen için önce diyor benim öğrencilerimden biraz ders al.
1: Evet.
0: Biraz kendini yetiştir. Benim arzu ettiğim seviyeye gelirsen o zaman ben sana ders veririm, evet, diyor. Bir besteci olarak ne kadar acı bir söz değil mi? Yani hiç yaşamak, evet, istemem öyle bir şeyi.
1: Evet.
0: Ondan sonra da daha sonraki gelişmelerde kaldı ki Rimsky-Korsakov'u da çok seven, etkileşimi, evet, olan bir eserlerinde, özellikle mesela Ateş Kuşu'nda, evet, bunu çok rahat izlersiniz, Rimsky-Korsakov'un etkilerini. Evet. Daha sonra ama ders vermeye başlıyor kendisiyle, çalışmaya başlıyor. Ama en başta iyi bir besteci değilsin diyor, yetişmen lazım.
1: Çünkü besteci değil. Yani ilginç, Stravinsky bir Mariinsky bağlantısını biliyorsun. Mariinsky'nin içindendir Stravinsky.
0: Öyle
1: her
0: mi?
1: Sene tabii festivali yapılır, konser salonlarından bir tanesi Stravinsky Hall'dur. Orada şeyini yönetmen onun, yaylı çalgılar için Do majör konçertosunu. Çok zor bir eserdir. Şöyle niye söylüyorum bunu? Babası Mariinsky'de bas. Yani benim için o çok büyük özelliği olan bir besteci. Bir
0: kolay
1: yandan Mariinsky
0: bağlandı.
1: Efendim?
0: Kolay eseri var mı?
1: Ya şöyle, neoklasik eserlerini de bugün belki biraz konuşuruz. Neoklasik tabii ki farklı bir yapı ve çok ilginç. Neoklasiğe daha sonra dönüyor. Müzik yapısına baktığın zaman neoklasik eserlerin daha sade olarak, evet, şey yapabiliriz. Yine Stravinsky Festivali'nde Psalm Senfonisi var.
0: Evet.
1: Çok ilginç eserleri var. Dediğin gibi bir besteci de aslında, hukuk okuyor Stravinsky. St. Petersburg'da. Babası Mariinsky Tiyatrosu'nda bir bas. Fakat işte besteciliğe olan hevesi. Yani şaşırmıyorum Korsakov'un bir önce sen şunu yap da görelim demesine.
0: Konservatuara girmek için de çok yaşlısın diyor.
1: Evet.
0: Ne kadar
1: tabii Rusya'da biliyorsun erken.

0: diyor işte.
1: Yaşlı buluyor konservatuvar.
2: İşte efendim böylesine bir eser. Biraz Stravinsky'yi konuşmaya başladık. Şöyle azıcık anlatalım besteciyi. Bir Rus besteci Stravinsky ama Rus kimliği gerçekten çok dolu, çok ön planda. Ben Fransız da görmek mümkün. Yani Fransız renkleri de görmek mümkün Stravinsky'de. Yani ya Stravinsky'de birçok şey bulmak mümkün. Film müziğine kadar bağladım daha programın başında. Çok zengin bir müzikal yapısı var. Üç dönemi var Stravinsky'nin. Rusya dönemi, Fransa dönemi ve Amerika dönemi. Çok ilginç bir bilgi. Bu bahsettiğin eserler bak. Ateş Kuşu, Petruşka ve Bahar Ayini. Onun Rus dönemine dahil ettiğimiz eserler. Yani Rus kültürü kaynaklı, temelli, oradan beslendiği eserler. Stil ve form olarak da birbirine yakın eserler. Daha sonra dediğim gibi bir neoklasiğe yöneldiği bir dönem var. Çok ilginç bir dönem. İşte Pulcinella, bu bahsettiğim Do Majör Senfonisi, efendime söyleyeyim. Ve daha sonra da çok ilginç bir şekilde serial müziğe döndüğü bir dönem var. Schönberg'i, Webern'i kabul etti. İlk başta eleştirip yakınlaşmadı, daha sonra kabul etti. Hatta Schönberg'le daha sonra Los Angeles'ta aynı mahallede bile yaşamışlar. Bir çok ilginç detaylar var. Bilmiyorum başka bir eserini yapar mıyız? Belki de yaparız, konuşuruz. Stravinsky'de anlatacak çok şey var. Ama şöyle bir sürgün bestecisi olarak bakmamak lazım Stravinsky'ye. Savaş patlak verince geri dönemiyor biliyorsun Rusya'ya.
1: Evet.
2: İlginç bir hayatı var. Paris'te çalkantılı bir hayatı var Stravinsky'nin. Üzerine çok konuşulmuş bir özel hayatı var. Hatta filmi de yapıldı galiba. İzleyemiyorum ben o filmleri. Sen izledin mi bilmiyorum. Coco Chanel filmi.
1: Yok, izlemedim.
2: İşte Stravinsky ile olan ilişkisi vesaire. Hmm. Paris'te evine davet etmesi. İlginç. Şöyle müzik dili olarak Stravinsky şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bakayım bu doğru çevrildi mi? Müzik özünde hiçbir şeyi ifade etme gücüne sahip değildir. Şöyle, müziğin bir şey ifade etmesi, bir şey betimlemesi gibi bir kaygısı yoktur. Müzik var olan bir gerçekliktir. Müzik bir gerçekliktir. Bir misyon yüklemeye gerek yoktur müziğe. Böyle bakan birisi. Beethoven'ın devrimci yönünü konuşmuştuk müzikte neler yapmak istediğini. Stravinsky de biraz müzik felsefesi, müzik estetiği, felsefesi üzerinden bir bakalım. Böyle söylüyor. Müzik vardır diyor. Ona bir görev yüklemenize gerek yoktur diyor. Görevden de yukarıda bir şeydir. Bir gerçekliktir. Hayatımızın bir gerçekliğidir diyor. Efendime söyleyeyim, öyle bir besteci ki neleri değiştirdi? Ritim dediğim gibi başında değişti. Yani melodi ve armoni kadar önemli bir faktör haline geldi ondan sonra. Orkestrasyon değişti. Fagotu anlatmıştım. O kadar çok şey var ki. Enstrümanların sınırlarını zorlayan, limitlerini zorlayan o kadar çok şey yaptı ki. Ve tabii ki bir ostinato tekniği. Yani minimalizm dediğimiz bu Steve Reich'ın, Philip Glass. Ben Philip Glass'ı dinlerken de duyuyorum Bahar Ayini. Açıkçası. Yani sonrasının birçok bestecisinde Bahar Ayini duyuyorum ben. Stravinsky duyuyorum. Bunu bulmak mümkün. Bu kullandığı ostinatın bir minimalizminde kaynağı oldu. Film müziğini zaten söyledim. Caz çok önemli. Yani cazın yeni başladığı bir dönem bu. Ve müziğini de caz da kullandı.
1: Çok.
2: Çok kullandı.
1: William Tobias, Amerikalı bir müzisyen. Stravinsky'nin Bahar Ayini ile ilgili şöyle diyor. Yani Bahar Ayini diyor, teknik anlamda, müzikal anlamda, ifade etme anlamında diyor, bir devrimdir diyor. Yani
2: devrim, evet.
1: Onun bu açıdan bak.

0: bakabilirsiniz. Ama diyor, bahar ayininin bir de psikolojik tarafı var, psikanalizi var diyor. Buna kimse değinmiyor. O rahatsızlığı veren, insanlara rahatsızlığı veren aslında, hı hı, insanoğlunun içinde saklamış olduğu gizli dürtülerin,
1: İlkellik,
0: vahşi içgüdünün, ilkelliğin.
1: Evet.
0: Bir şekilde diyor, dile getirilip ortaya konulduktan sonra her bir notanın çivi haline getirilip bu ilkelliğin insanın kafasına çakılmasıdır.
1: Daha iyi bir açıklama düşünemiyorum. Daha iyisi olamaz.
0: Olamaz değil mi?
1: Daha iyisi olamaz.
0: Dolayısıyla evet, diyor, rahatsızlığın altında yatan şeylerden bir tanesi de
1: müthiş
0: budur bu diyor. Yani evet, işin müzik tarafı, teknik tarafı, partisyon, nota tarafı bir taraf. Ama bir, bu taraf diyor, o üzerine hiç insanoğlu diyor gitmiyordu onun üzerine.
1: Bravo. Nefis.
0: Mesele bu diyor.
1: Nefis bir tanımlama. Daha iyisini düşünemiyorum. Tam olarak bahar ayini bu işte.
0: Evet.
1: Yani bir müziğin insanın içindeki o gizli, hiç açmadığımız o ilkelliği ortaya çıkartması, hissettirmesi ve bunu çırılçıplak bize sunması bazen ne kadar rahatsız edici bir şey oluyor. Yani işte bunun için var bu müzik ya.
0: Salon,
1: bunu yapmak
0: salonda
1: istiyoruz.
0: Salonda herkesin önüne bir ayna koyuyor yani.
1: Herkesin önüne bir ayna koyuyor kesinlikle. Evet. Diyorum ya, yani konsere gelmiş birisi öyle bir tecrübe yaşar ki konser salonundan çıktığında o salona girdiği kişi değildir. Artık değişmiştir, bitti. Her ne olursa olsun nitelikli, iyi düşünülmüş bir müzik şölenine, ayinine, konsere ucundan bile temas etmiş olsa artık o değişmiş bir kişidir.
0: Peki o zaman şunu da sorayım.
1: Peki.
0: O salondan dışarı çıkan izleyici vardı ama bir de pencereden dışarı çıkıp kaçan bir Stravinsky vardı. Onda da değişime uğradı mı acaba Stravinsky de, değişti mi bu eserden sonra?
1: Vallahi bence her şey o kadar organik ve doğal ve olması gerektiği gibi gelişmiş ki. Yani böyle olmalıydı bunun premieri. Bir yandan şunu da söylemek lazım. Bak, bilmiyoruz neler olduğunu. Bu bir bale. Yapılamaz bir bale. Yani koreografın bir müzik okuyamama gibi bir durumu var. Koreografla ilgili bir sıkıntılar var bildiğim kadarıyla. Hı hı.

0: yaşayan,
1: yaşayan
0: günümüze kendini taşımış birisi. Araştırdım, bulamadım Pierre Montaigne'in o geceyle ilgili düşüncelerini.
1: Yok değil mi?
0: Bulamadım. Belki
1: Mutlaka
0: vardır,
1: vardır bir
0: bilmiyorum.
1: şeyler.
0: Vardır,
1: Daha
0: ondan
1: derinlemesine
0: dinlemek
1: bakmak lazım
0: lazım. Yani
1: kesinlikle.
0: asıl, çünkü onu günümüze taşıyan bilinen en büyük isimdi.
1: Evet.
0: Ama keşke, hani kimse de sormamış. Yani ben Pierre Montaigne'in o akşamla ilgili,
1: Evet.
0: vardır mutlaka bir yerde de, nerede yayınlanır, ne olur? Ama çok merak ediyorum doğrusu.
1: Evet, dinleyicilerimiz de belki bakarlar onlar da yani.
0: Bakarlarsa bize
1: Her
0: bir
1: şeyi biz
0: mesaj.
1: bulamıyoruz.
0: Evet, devam edelim mi?
1: Peki
0: Varsa.
1: devam edelim. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama bunu hepsini dinlesin arzusundayım gerçekten bu sefer
0: Verelim.
1: programda. Şöyle biraz anlatayım. İkinci bölüme geçtik. Şimdi birinci bölümde ne dinledik? Karanlık bir bölüm dinledik. Bir kabile dinledik. Bir topluluk dinledik. Şimdi ölümü dinleyeceğiz. Topluluğu tanıdık. İlkel topluluğu gördük. Ritüellerini gördük. Şahit olduk. Şimdi artık ölüme giden bir yol, kabilenin ilkelliği, o vahşet ve ölümün doğallığı. Ölümün nasıl tarif etmeliyim bunu bilmiyorum. Ölüm burada korkulan bir şey değil.
0: Törenin bir
1: Kurban
0: parçası.
1: edilen
0: Evet. İnsan.
1: bir bakire, değil mi?
0: Evet.
1: Ve bu mutluluk veren bir şey, değil mi? Yani tanrılara kurban edilen bir bakire metaforu, bir imgesi, bir konu bu. Yani çok çarpıcı bir şey. Şimdi artık ölüme gidiyoruz. Tabii ki ilk bölümümüz kurban edilecek kişiyi anlatacak. Sonra bir girişimiz var. Efendim bir gece atmosferi. Ölüme giderken yine geceden başlayacağız. Bu danslar, dairesel danslar çok çok önemli. Genç kızların dansları yine burada olacak. Bir kurban seçilecek burada. Adeta hipnotize olacağız bu dairesel danslarda. Ve seçilen kurbanın kutsanması, yüceltilmesi bölümü gelecek. Burada artık kurban belirlendi, ani patlamalar olacak ve bir panik hissiyatıyla yine çok hareketli bir müzik. Sonra ataların çağrılması diyeyim. Bu kadim güçlerin artık şey için, ölüm ritüeli için çağrılması. Burası da tabii ki ikinci bölümün mistik merkezi olacak. Daha sonra çağrılanların hareketlerini göreceğiz. Burası bir şeyden çıkacak artık. Bir törenden çıkıp yavaş yavaş ölüm sahnesine gidiyor olacağız. Efendim sonra da kurbanın dansını göreceğiz. Çok zor bir bölümdür bu bölüm, son bölüm. Kurbanın ölene kadar dans etmesi.
0: Şöyle diyor Stravinsky,
1: Evet.
0: bahar haini hiçbir sisteme bağlı kalmadım bunu yazarken diyor.
1: Evet.
0: Bana sadece kulağım yardımcı oldu. Duydum ve duyduklarımı yazdım. Bu eser diyor, bu eserin içinden geçtiği kap benim kapım diyor kendisi.
1: Nefis.
0: Dolayısıyla da sonuna kadar eserine sahip çıkıyor. Gidebildiği kadar verelim,
1: Verelim hadi bakalım.
0: verelim.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Skriabin'in müzik, bir şeyi anlatmaktan çok insan bilincinde bir değişim yaratma aracıdır. İkinci senfonide kullanılan armonik ve tematik süreç, karşımıza romantizm, mistik düşünce ve ruhsal dönüşüm olarak çıkar. Tüm bunları betimlediği kromatizm, tonal belirsizlik ve yeni armonik sistem içinde aramak gerekir. İkinci senfoninin birinci bölümündeki uzun soluklu lirik ve belirsiz temalar, ikinci bölümde hızlı ritim, huzursuz ve kontrast temalarla karşılık bulur. Ama üçüncü bölüm şarkı formunda pastoral ve içsel bir karakter taşır. Ardından gelen dördüncü bölümde ise çok güçlü ritmik ve dinamik yapı sergilenirken son bölüm geniş ve görkemli temalar ortaya koyar. Kısaca ikinci senfoni, karanlık, içsel mücadele, irade, aydınlanma ve zafer olarak tanımlanabilir. İnsanın içinde bulunduğu karanlık ve belirsizlik, irade ve bilinç sayesinde yüksek katmanlara ulaşır.

gerginleşir. Final adeta kozmik ve ruhsal bir yükseliştir. İkinci senfonide sezilen güçlü Rus romantizmi, karanlıktan aydınlanmaya doğru ilerleyen psikolojik ve müzikal bir süreçtir. İkinci senfoni Scriabin'in romantik senfonik düşünceden giderek daha kişisel, psikolojik ve mistik bir müzik anlayışına yönelişinin önemli bir aşamasıdır. Sevgili dinleyiciler, Scriabin'in ikinci senfonisini dinlemeye başlayalım. Londra Senfoni Orkestrası'nı Valeri Gergiev yönetiyor.

Scriabin'in 2. senfonisini dinlediniz. Londra Senfoni Orkestrası'nı Valeri Gergiev yönetti. Alexander Scriabin, romantik dönemin duygusal yoğunluğundan başlayıp giderek mistik, sembolist ve neredeyse kozmik bir müzik anlayışına ulaşır. Scriabin'de müzik çoğu zaman belirli bir olayın anlatımı değildir. Daha çok bir ruh halinin veya bilinç dönüşümünün ifadesidir. Arzu, huzursuzluk, gizem, korku, coşku ve ruhsal yükseliş gibi durumlar müziğin temel malzemesine dönüşür. Bu nedenle Scriabin'in müziğinde ne oluyor değil de hangi ruhsal deneyim yaşanıyor sorusu daha anlamlıdır. Erken Scriabin'de Chopin etkisi oldukça belirgindir. Özellikle piyanoda kromatik tema, geciktirme, süsleme, altere akorlar, sürekli modülasyon ve tonal belirsizliği çok kullanılır. Fakat Scriabin zamanla kromatizmi yalnızca duygusal renk için değil, tonalitenin sınırlarını eritmek için kullanmaya başlar. Bu gelişmede onu geç romantizmden modernizme taşır. Scriabin'in kariyeri kabaca 3 dönemde incelenir. Erken dönemde Chopin ve tonal armoni, orta dönemde kromatizm, romantizm ve tonal armoni, geç dönemde ise mistik düşünce, estetik akorlar ve tonal sistemin çözülmesi. Motifleri klasik anlamda geliştirmekten çok dönüştüren Scriabin, Beethoven'ın kısa motif, geliştirme, çatışma ve çözülme mantığını daha farklı işler. O, bir fikri sürekli biçimde armonik olarak değiştirir, kromatikleştirir, ritmik olarak dönüştürür ve orkestral ve piyanistik renk değiştirir. Yani Scriabin'in müziğinde motifin kimliğinden çok

dönüşüm süreci önem kazanır. Bu da müziğe sürekli bir akış hissi verir. Özellikle olgun döneminde müzikte keskin sınırlar giderek azalır. Bu nedenle bazı eserleri rüya gibi kesintisiz ve zamansız hissettirir. Orkestral renk ruhsal durumunun kendisini yaratır. Onun için ses, renk, ışık ve ruhsal deneyimle birleşebilen bir olgudur. Scriabin aynı zamanda olağanüstü bir piyanisti sayın dinleyiciler. Bu yüzden piyano yazısı çok karakteristiktir. Özellikle geniş akor, polifonik iç ses, hızlı arpejler, sürekli pedal kullanımı, elin geniş hareketleri ve iç seslere gizlenen ezgi piyano dilinin temel özellikleridir. Sevgili dinleyiciler, Scriabin'in Opus 6 1 numaralı Fa minör piyano sonatından bölümler dinleyelim. Vladimir Ashkenazi seslendiriyor.

Scriabin'in Opus 6 1 numaralı Fa minör piyano sonatından bölümler dinlediniz. Vladimir Ashkenazi seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz bendeniz Nunan, ses kayıtta Ramazan Özbay ve teknik yapımda Ahmet Kurt. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki beraberliğimiz süresince sizlere İsveçli piyanist ve besteci Wilhelm Steinhammer'ın bir numaralı fa majör senfonisini sunacağız. Bestecinin 1871-1927 yılları arasına sığdırdığı 56 yıllık yaşamından günümüze kalan en önemli mirası, modern İsveç senfonik ve oda müziğinin temellerini atarak ülkesine özgü entelektüel derinliği yüksek bir kuzeyli klasizm kimliği kazandırmış olmasıdır. Alman romantizminin özellikle Wagner ve Brahms olmak üzere ağır etkisinde olan dönemin İsveç müziğini kendi özgün kültürüyle harmanlayarak daha rafine, berrak ve yüksek teknik standartlara ulaştırmıştır. Sibelius ve Nielsen gibi çok önemli bestecilerle olan dostluğu, piyano çalmadaki ustalığı ve özellikle Beethoven yorumlarındaki başarısı Steinhammer'ı uluslararası platformda tanınan bir sima yapmıştır. Bestecinin bir numaralı fa majör senfonisi 1903 yılına tarihlenir ve Alman romantizminin özellikle Anton Bruckner'in etkilerini taşır. Hatta öyle ki kendisi bile bu yapıtını pastoral Bruckner olarak tanımlamıştır. Steinhammer, 4 bölümden oluşan ve anıtsal bir yapıt özellikleri taşıyan senfonisini Sibelius'un 2. senfonisini dinledikten sonra kendi yapıtının yetersiz olduğu düşüncesiyle geri çekmiştir. Halbuki senfoni ilk kez 16 Aralık 1903'te Stockholm'daki Kraliyet İsveç Müzik Akademisi'nde seslendirildiğinde dinleyiciler ve otoritelerden çok olumlu tepkiler almıştır. Şimdi bu güzel eseri Yevgeni Svetlanov yönetimindeki İsveç Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

0: Wilhelm Stenhammer'ın bir numaralı fa majör senfonisini Yevgeni Svetlanov yönetimindeki İsveç Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: TRT Radyo 3'te Geçide hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Sizleri Ankara'dan selamlıyor. Akşam üstünüze müzik ve tarih dolu, rafine bir soluk katmayı umuyoruz. Bugün Geçit'te 20. yüzyıl sahne sanatlarının çehresini değiştiren, tekinsiz, dumanlı ama bir o kadar da pırıltılı bir dünyaya 1930'ların Berlin kabare kültürüne uzanıyoruz.
1: Bugün kabare müzikalini konuşacağız ama bu esere giden yolu anlayabilmek için önce zamanda biraz daha geriye 1928 yılının Berlin'ine gitmemiz gerekiyor. Tiyatro dehası Bertolt Brecht ve dahi besteci Kurt Weill ortaklığının dünyayı sarsan o ilk avantgard caz operası denemesine The Three Penny Opera, yani 3 kuruşluk operaya.
0: Süremizi en zengin şekilde doldurmak adına programımızın ilk seçkisini tamamen bu tarihsel köke ayırdık. Kurt Weill caz tınılarıyla klasik operayı harmanlayarak aslında ilk klasik crossover devrimini o yıllarda Berlin sokaklarında başlatmıştı. Pop müzik tarihinin en çok satan şarkılarından birine dönüşen o meşhur Mack the Knife baladı bu dehanın ürünü. Şimdi

0: Kurt Weill ve Bertolt Brecht'in o burjuva dünyasını hicveden, müzikal tiyatronun temelini atan o paha biçilmez tınılarını dinledik. İşte bu karanlık ve ironik atmosfer yıllar sonra Amerika'da iki dahi sanatçıya, besteci John Kendler ve söz yazarı Fred Ebb'e muazzam bir ilham verdi. 1966'da Broadway'de perde açan kabare müzikali tam anlamıyla bu Brecht-Weill geleneğinin modern bir yansımasıydı.
1: Burada akıl almaz bir arşiv bağı var Bahar. Kabare'nin 1966 orijinal Broadway kadrosunda Fräulein Schneider karakterini canlandıran isim az önce sesini dinlediğimiz bizzat Kurt Weill'in eşi Brecht'in ilham perisi olan Lotte Lenya'nın ta kendisiydi. Kander ve Ebb, Lotte Lenya'nın o dumanlı Alman aksanına o kadar hayran kaldı ki müzikaldeki en dokunaklı şarkıları onun üzerine dikmişlerdi. Gelin şimdi o meşhur Kit Kat Club kabaresinin kapılarından içeriye adım atalım. Sunucu rolünde devreşen Joel Grey'in o tekinsiz Hoş Geldiniz şarkısıyla ikinci seçkimize uzanalım.

0: Gecitte Kabare müzikalinin o muazzam ritmik dünyasından ilk örnekleri dinledik. Tamer, bu eseri sadece eğlenceli bir dans şovu olarak görmek tabii ki çok büyük bir hata olur. Arka planda Nazi Almanyası'nın ayak sesleri yükselirken insanların o kabare kulübünün içinde akıllarını, kafalarını kuma gömüp nasıl bir illüzyonun içinde yaşadıklarını bize çok net olarak anlatır.
1: Sahne bize o pırıltılı ışıkların altında yaklaşan büyük bir dünya felaketinin sosyolojik provasını gösterir adeta. John Kander'in o muazzam bestesi de caz ve erken dönem pop tınılarıyla, klasik orkestrasyonun harmanlanmasıyla tam anlamıyla bir klasik crossover köprüsü kuruyor. Şimdi eserin o hem ironik para taşlamasını hem de o yaklaşan karanlığın ayak seslerini hissettiren o ürkütücü koral kurusunu barındıran üçüncü seçkimize geçiyoruz.
2: Money.

0: Geçitte kabarenin yaklaşan fırtınayı müjdeleyen, adeta tüylerimizi ürperten tınılarını dinledik. Programımızın bu son bölümünde eserin dünya kültür mirasına kazandırdığı en görkemli finallerden birine uzanıyoruz.
1: Sally Bowles karakterinin hayata, aşka ve tüm çalkantılara karşı bir manifesto gibi haykırdığı o ölümsüz kabare şarkısı. Ve tabii ki o dumanlı kulüp ışıklarının sönüp gerçeğin soğuk yüzüyle baş başa kaldığımız o muazzam epik final. Dördüncü ve son seçkimizle Berlin yolculuğumuzu tamamlıyoruz.

0: TRT Radyo 3 Geçit'te bugün Weimar Almanya'sından Broadway sahnesine uzanan o muazzam kabare serüvenini paylaştık sizlerle. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte TRT Radyo 3'te sahne ışıklarının altında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümler ve olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa rapor hazırlanacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, dizinin 3 senaristinin ifadesi alınmıştı. Türkiye savunma sanayinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Bu sertifika Türkiye'nin yalnızca uçak üretme değil, geliştirdiği platformun askeri standartlara uygunluğunu da ortaya koyuyor. Gökbatan'ın koruyucusu Akıncı Taarruzi insansız hava aracı da Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesinde gücünü bir kez daha ortaya koydu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık. Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz, dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimdeki yapılanmaları ve bölgedeki bütün uzantılarının tasfiye sürecini takip ettiklerini söyledi. İranlı mevkidaşıyla görüşen Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçebileceği ve örgütün İran içinde daha etkin olabileceği uyarısında bulundu. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük suçlamasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meteorolojik anlamda doğru gözlem, tahmin ve zamanında uyarının dünyanın en temel güvenlik meselesi olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin neden olabileceği tehlikeli sonuçlara Nepal'de yaşanan sel felaketini örnek gösterdi. Bakan Kurum, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü üst düzey toplantısında konuştu. TOKİ 47 ildeki 405 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde bedel biçilen arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 768 bin metrekareyi aşıyor. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa sahibi olabilecek. Bazı taşınmazlarda peşin alıma %15 indirim uygulanacak. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden iade süreci ise devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O uyarıya göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kısa süreli fırtına öngörülüyor ve 3 büyük il Ankara ve İstanbul'da yarın ve cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'in doğu kesimlerinde de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 26, İzmir'de ise 30 derece olacak. Haberleri dinlediniz.
2: Reklam.
3: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam.

0: dünya listelerinden.
1: Sam Downers'ın ilk albümünü çaldıktan sonra bu kadar harika bir grubun artık odağımızda kalacağı kesindi. Ama ikinci albümlerini bir türlü bulamadık. Grubun üçüncü albümü Pulling Back the Night'ı o nedenle grubun ikinci işini atlayarak getirdik radyolarınıza. Ama vazgeçmedik, arayışlarımız sürdü ikinci Sam Downers albümünü saklandığı yerden çıkarmak için. İyi ki de vazgeçmemişiz. İlk albümüyle bizi büyüleyen, üçüncü albümüyle de hop oturup kaldıran bu müthiş grubun ikinci işi meğer neymiş? 2017'de gelen Cut the Master öyle sıkı parçalarla açılıyor ki ayıramadık birbirinden. Bu hava, bu atmosfer, bu his, bu ruh hali, bu melankoli, bu duygusal derinlik, bu armoni, bu ritim, bu katmanlı melodik doku gerçekten tarifsiz. Sundowners'ı çok seviyorduk. İyi bir devam albümü yapacaklarından zaten emindik ama bu kadarını doğrusu beklemiyorduk. Merhaba. Evet, şoktayız ve başlıyoruz.

Sundowners öyle göz önünde bir grup değil, şöhret peşinde falan da değiller ama tanıdık isimlerin himayesindeler. The Coralcılar. Modern Psychedelia'nın bu harika grubu Sundowners'ı kanatları altına almış. The Coral'dan James Kelly, Sundowners albümlerinin yapım sürecinde hep yanlarında. Ayrıca James, Sundowners'dan Alfie ile Fiona'nın da abisi. Sundowners'ın The Coral'la ilişkisi, The Coral'ın kadrosundan akraba olmayan ama başka müzisyenleri de denkleme katıyor zaman zaman. Ayrıca The Coral'ın namı dolayısıyla Sundowners albümlerine katılan konuk müzisyenler de oluyor. Ortaya çıkan sound'u The Coral Psychedelia'sına benzetenler bu aşinalığı iki grubun arasındaki yakın ilişkilere bağlasa da Sundowners'ın kendine has bir melodik tınısı da var. Bu kesin. İkili vokaller, güçlü bir ritim, yer yer ağlayan kimi zaman da hiddetli gitarlar, fokurdayan baslar ve hipnotik elektronikler birbiriyle öyle kaynaşıyor ki bu melodik macunun lezzeti dayanılmaz oluyor. Bakın biz bile Cut the Master'ın ilk üç parçasını birbirinden ayırmadık. Ama adlarını merak edenler için söyleyelim de. 2017 tarihli ikinci Sundowners albümü Before the Storm'la harika bir başlangıç yaptı. Sonraki Great Beauty'nin güzelliğiyle büyüledi. Ve az önceki Summer Phase'le de dinleyicisini sarsıp kendine getirdi. Devam ediyoruz. Yine peş peşe geliyor Sundowners parçaları. King of the Dawn, The Watchful Eye ve Walk On In'le 2017 tarihli Cut the Master radyolarınızda.

İkinci Sundowners albümünü hiçbir yerde bulamadığımız için atlayıp grubun üçüncü işini bundan birkaç yıl önce radyolarınıza getirirken şöyle başlamıştık programımıza. Pulling Back the Night'ı dinleyip çok beğenen bir eleştirmen, grubun parçalarını söyleyenler doğumda birbirinden koparılmış kayıp kız kardeşler olabilir mi diye soruyor. Fiona ile Niamh'ın arasındaki uyumdan çok etkilenen bu eleştirmen böyle bir vehme kapılmış. Hayır, onlar kardeş değil, sadece yakın arkadaş. Böyle diyerek başlamıştık 3. Sundowners albümünü sizlere çaldığımız o programımıza ve bugün. 2. Sundowners albümü de Fiona Scully ile Niamh Rowe'un vokaldeki uyumuyla büyülüyor. Sanki müziğin üzerinde uçuşan, dönüp duran ruhlar gibiler. Gösterişli erkek vokallerin bu grubun parçalarında hiç olamayacağını kanıtlıyorlar. Her bir kaydı tüy kadar hafifletiyorlar ve bu his Cut the Master'ın başından sonuna kadar da sürüyor. Fiona ile Niamh sıkı bir albümü gerçekten harika bir şeye dönüştürüyorlar.

Az önceki Cut the Master ikinci Sundowners albümüne adını veren kayıttı. 2017 tarihli çalışmanın merkezinde Niamh Rowe'la Fiona Skellen'in ikili vokalleri yer alıyor. Çoğu zaman birlikte şarkı söylüyorlar, güçlü, klasik ve gayet akılda kalıcı bir vokal tonu oluşturuyorlar. Sanki biraz Fleetwood Mac'i anımsatıyor bu tarz ya da Jefferson Airplane'den Grace Slick'in güçlü vokallerini. Ama Cut the Master'daki parçalara bir ismin daha dokunuşu var ki onun katkısı da önemli. İngiliz müzisyen, DJ, remixçi ve yapımcı Andy Wattle o. İşte birbirinden ayıramadığımız Sundowners parçaları var ya Wattle'ın yüzünden. James Kelly ile Rich Turvey tarafından Park Street stüdyosunda şekillendirilen Cut the Master'da Andy Wattle, parçaları elektronikler, ses efektleri ve sentezleyicilerle birleştirerek albümü bir anlamda 38 dakikalık gayet panoramik bir ses manzarasına dönüştürüyor.

0: Ritual, Horizon ve Sea Won't Reflect the Sun. Bu üçlü ikinci Sundowners albümünde bize Cut the Master'ın son parçalarına taşıdı. Müziği güzel yapan şey galiba bu. Hiç beklemediğiniz bir anda harika bir grubu karşınıza çıkarması. Ve dev isimlerin pahalı prodüksiyonları arasına sıkışmış gerçek hazineleri keşfetmek. 2017 tarihli Cut the Master ona düzülecek bütün övgüleri hak eden etkileyici bir albüm. Ona imzasını atan grup Sundowners'da hiç şüphesiz daha fazla ilgi görmesi gereken bir grup. Ama biliyoruz yine sisler arasında kalacaklar. Belki de böylesi daha iyi. Güzel şarkı yazarlığı, alçak gönüllü prodüksiyonu, ses sihirbazlığı ve vokal zenginliğiyle hatırlanacak. En azından bizim aklımızdan hiç çıkmayacak. Hayatımızın hep fon müziği olacak.
1: Verse de touche, mélancolie, cœur qui verse de touche, en soleil, cœur qui s'oublie, en soleil, couche, et d'étranges rêves, comme des soleils, et d'étranges rêves sur les grèves, des soleils, fantômes vermeils sur les grèves, fantômes vermeils, des filles sans trêve, des filles, des pareilles à des grands soleils, des filles, pareilles à des grands soleils, couchant.

İkinci Sundowners albümünü kapatan kayıtlardı Le Horizon'la Find Out For Yourself. Cut the Master bitti ama ona imzasını atan grup hala burada. Önceki yıllarda radyolarınıza getirdiğimiz iki Sundowners albümünden birkaç hatırlatma yapacağız.

Az önceki Into the Light ilk Sundowners albümünden bir hatırlatmaydı. Sundowners 3. albümünde Paul Weller'ı konuk olarak ağırladı. The Jam, Style Council ve sonrasındaki kişisel kariyeriyle punk'tan New Wave'e, mod hareketinden Blue Eyed Soul'a kadar bulaşmadığı müzik, dokunmadığı tarz kalmayan İngiliz söz yazarı, besteci, gitarcı ve vokal Paul Weller sıkı bir Sundowners hayranı. Onun dokunuşuyla şekillenen Sundowners kayıtlarını grubun 2022'de gelen 3. albümü Pulling Back the Night'dan peş peşe getiriyoruz. A Thousand Doors ve Night Watcher.

0: Sundowners'ı odamızda tutmaya devam edeceğiz. Zaten The Coral'a hayran yapımcınız. Bu grupla arasında yakın ilişki olan Sundowners'a da hak ettiği ilgiyi hep gösterecek. Ama bugünlük bu kadar. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle ben Adil Seymen Altun Yeleklioğlu. Şimdilik hoşça kalın.
1: Dünya listelerinden.

Dünyanın dört bir yanından yıldızların yanı sıra yeni isimler ve yarının favori şarkıları TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta saat 19'a dek sizlerle. Açılışta 2007 yılında ülkesi Kanada'da yapılan bir yetenek yarışmasında elde ettiği üçüncülüğün ardından yıldızı parlayan Carly Rae Jepsen, iki gün sonra yayınlanacak kariyerinin 8. albümü Day and Night'la listelerde bir numaranın en güçlü adaylarından biri olacak. O albümden Don't Leave Me on the Dance Floor ve Carly Rae Jepsen.

Başladı İsveç'te devam ediyor. Elektropop müzik yapan ikili Icona Pop. Onlar da 14 Ağustos'ta çıkan albümleri Ritual'la gündemdeki yerlerini koruyorlar. Şimdi Butterfly Feelings ve Icona Pop.

ilk dakikalarda en yeniler. Billboard listelerinde zirve mücadelesine devam eden, duyguyu pop ve soul çizgisinde buluşturan şarkı I'd Be Lying. Radyolarınızda Kelly Clarkson.

Graham buradaydı. Ülkelerinde bir numara olan yeni albüm Good Times'tan River Run dinledik. Pop Turak'ta konuk Mariah Carey. Sözlerinde Jimmy Jam ve Terry Lewis imzası olan Sherelle cover'ı I Didn't Mean to Turn You On.

Bir tarafta Clark Batchelor'ın 80'ler efsanesi grubu Johnny Hates Jazz, diğer tarafta yine 80'li yıllarda listelerin değişmez isimlerinden Jackie Graham. Yıl 2026. Onları bir araya getiren yeni çalışma Soul Believer.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta Jaden Dimsdale veya tanıdığımız adıyla Teddy Swims, güçlü ve duygu yüklü sesiyle ilgi görmeye devam ediyor. 80'ler rock dokunuşlarıyla soul ve R&B unsurlarını harmanlayan bir numara tekli Mr. Know It All. Hemen ardından 2011 yılındayız.

asıllı Avustralyalı şarkıcı Gotye ve Yeni Zelandalı Kimbra ortaklığı 2011 yılında listelerde bir numaraya adeta abone olan Grammy ödüllü Somebody That I Used To Know dinledik. Şimdi Emmy ve Altın Küre ödüllü aktör Kiefer Sutherland. Bu yıl Mayıs'ta çıkan albümü Grey'den ikinci tekli Goodbye California.

Ayşe'de Melissa Etheridge. Son albümü Rise, Billboard listelerinde ilk 20'ye ulaşmayı başardı. Sözlerinde kendi imzası olan Don't You Wanna Woman.

1996 yılından bu yana 4 solo albümü olan Fornan Blunt kariyerli yıldız Linda Perry, rock, blues ve folk esanslı son albüm Let It Die Here'dan Feathers in a Storm. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Hilary Duff ve So Yesterday burada olacak ama önce Linda Perry.

Louis Tomlinson, ülkesi İngiltere haricinde Belçika, İspanya ve Hollanda'da bir numaraya ulaşan albüm How Did I Get Here? O albümden Lazy.

İki yıl önce Messi ile hem İngiltere hem de Amerika'da Billboard listelerinde zirveyi ele geçiren Lola Young, bugün için James Blake'in prodüktörlüğünde hazırladığı duygusu yoğun, vokali etkileyici tekli From Down Here.

Takvimler 2016 yılını gösterirken tüm Avrupa'da bir numarada blues'un derinliğini modern pop müziğin gücüyle buluşturan Human ve radyolarınızda Rag & Bone Man.

Son dakikalara yaklaşırken 2024 yılında sahiplerini bulan Brit ödüllerinde yılın yükselen yıldızı adaylarından Siku ve Never Gonna Give You Up.

Finalde Alman DJ ATB'nin 1998 yılında bir numara yaptığı şarkısı 9 PM. Ancak bu kez Synthrix'in hazırladığı cover versiyonuyla.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

TRT Radyo 3 Caz Almanak'tan yine bir çarşamba akşamından ve bendeniz Ferdinand Taşkan'dan yeniden tüm TRT Radyo 3 dinleyicisine merhaba. Bugün elimde bir doğum günü albümü var. Kırmızı trombonlu cazcı desem bazılarınız hemen tanıyabilir. Avrupa'nın son 40 yılda yetiştirdiği en önemli ve önde gelen sanatçılarından Nils Langren bu sene 70 yaşına bastı ve İsveçli dünyaca ünlü tromboncu ve şarkıcı Nils Langren'in 70. doğum günü 15 Şubat 2026'da yani bu yılın başında özel bir konserle kutlandı. Langren sadece tromboncu ve şarkıcı değil, aynı zamanda festival direktörü, mentor, organizatör, yapımcı ve köprüler kuran bir isim. Alman liyakat haçı, Sir George Martin Müzik Ödülü ve İsveç Kraliyet ailesinin verebileceği en yüksek sanat ve kültür nişanı olan Litteris et Artibus madalyasıyla ödüllendirildi. Yorulmak bilmeyen bir çalışkanlık sergiliyor sanatçı ve en yoğun yıllarında yılda 200 kadar konser verebiliyor. Ama belki de en önemlisi iyimser ve kocaman yürekli olması onun doğasında olan bir özellik. Nils Langren'in yaptığı her şey sevgiyle dolu. İster müzik için olsun, ister imzası niteliğindeki enstrümanı olan kırmızı trombon için, ister sahnede yanında olan insanlar için, isterse de önünde toplaşan dinleyiciler için. Ve ayrıca 48 yıldır evli olduğu oyuncu Beatrice Yaras için de aynı şekilde. Bütün bunlar son albümünün daha uygun olamayacağı anlamına geliyor. Hayatımın aşkı. Langren şöyle diyor: "Gençken pop yıldızı olmak istiyordum ama trombon çalan bir pop yıldızı pek uygun değildi. Herkes bana dedi ki unut gitsin, arka sıralarda yerini al. Fakat bunu asla kabul etmedim. Yakın arkadaşlarına oluşan bir grupla ve 7 Grammy ödüllü Vince Mendoza'nın görkemli aranjmanlarıyla İsveç Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde kaydedilen Nils Langren'in bu yeni konser albümü dokunaklı orijinal bestelerden Cat Stevens, Leonard Bernstein, Kurt Weill, Herbie Hancock ve Joe Sample ile Ida Sand gibi birlikte çalıştığı meslektaşlarının şarkılarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu geniş repertuvar Langren'in her türden insanları bir araya getirme, birleştirme ve olayları gerçekleştirme konusundaki olağanüstü yeteneğinin bir kanıtı niteliğinde adeta. Müzikte benim için en önemli şey kalıplara sıkışıp kalmamak. Birlikte keşfetmek, yeni şeyler denemek ve her zaman daha iyi olanı bulmak." Albüm notlarında ise şöyle yazıyor sanatçının: "Temelde hala küçük İsveç demir fabrikası kasabası Degerfors'tan gelen çocuğum. Bütün bir senfoni orkestrası ve en iyi arkadaşlarımdan bazılarıyla müzik yapmaya davet edildiğime hala inanamıyorum." Nils Langren'i tanıyan herkes bu ifadenin sahte bir tevazu içermediğini, gerçekten samimi olduğunu bilir. Şimdi gelin programın ilk müziği olarak bu çok sevilen bir Joe Sample şarkısı olan Soul Shadow'un bu konser yorumuyla birlikte programı başlatalım. Dinliyoruz Soul Shadows.

Insangren şöyle devam ediyor. Birçok insan benim ayakları yere basan biri olduğumu söyler. Azıcık bir şöhret bile işleri tamamen ters çevirebilir. Babam bana şöyle demişti. Kendini başkalarının üstünde görme. Ayaklarını yere sağlam bas. Bu çok İskandinav bir tutum. Asla başkalarından daha iyi olduğuna inanmamalısın. Nils Lundgren sahnede olduğu gibi sahne dışında da aynı kişi. Her konserden sonra her ziyaretçiyle konuşmak, onlara sarılmak, fotoğraf çektirmek, albümleri imzalamak için zaman ayırıyor. Bazen birkaç saat boyunca bile sürebiliyor. Şöyle diyor. Seyirciyle buluşmak, görüşmek beni motive ediyor. İnanılmaz bir enerji veriyor. Güney İsveç'teki denizin hemen kıyısındaki küçük Skillinge köyündeki evindeyken eşi Bea ile vakit geçirmeyi ve bu amaçla özel olarak kurulmuş ahşap bir kulübede trombon çalmayı seviyor. Burada sayısız ödülü de sergileniyor. Ayrıca sıcaklık 10 derecenin altında olsa bile Baltık denizinde yüzmekten de keyif alıyor. Bungee jumping veya ekstrem sporlara ihtiyacım yok. Her sahneye çıktığımda sanki serbest tırmanış yapıyorum. Bu bana yeterli. İşte bu yüzden Nils'in 70. doğum günü konserleri aile kutlamalarına

benziyor. 14 Şubat'ta Hamburg'daki Elbe Filarmoni grubu Hamburger Sinfoniker ve Love of My Life programıyla başlayan, ardından 5 Mayıs'ta Berlin Filarmoni'de Michael Warney, Wolfgang Hafner, China Moses, Victoria Tolstoy, Berlin Filarmoni üyeleri ve daha birçok yakın arkadaşıyla birlikte sahne aldı. Ve aslında 2026 yılının tamamını kendi adına bir Nils Langren yılına çevirdi. Sanatçı tanınmış bölgesel orkestralarla birlikte Love of My Life programını Almanya ve Avrupa'nın en güzel konser salonlarından bazılarına taşımaya devam ediyor. Genellikle orkestralarla konserden bir gün önce prova için buluşuyorum diyor. Çoğu zaman sadece ben ve üçlü grubum oluyoruz. Hatta bir şef bile olmuyor. Cazda her zaman olduğu gibi her şey iletişimle ilgili. Umarım orkestra müzisyenleri fikirlerimi anlar ve anlamazlarsa denemek zorunda kalırım. Onları ikna edin. Gelin şimdi bu albümden bir müzik daha dinleyelim. Yine bir Joe Sample bestesi Street Life olsun. Bir döneme damga vuran bu disco bir şarkıydı. China Moses'ın vokal eşliğiyle dinliyoruz.

Piyanist Michael Warney bir keresinde şöyle demişti: Nils ile her şey kolaylaşır. Langren en azından müzikte hiçbir problemi, hiçbir korkusu yok. Sadece güzel bir şey yaratmak için yeni fırsatlar var. Belki de o an için büyülü bir şey bile olabilir. Bunun ardında iyiliğe olan derin bir inancı var. Sadece müzikteki iyiliğe değil, insanlardaki iyiliğe de. Ve Bray'in hızla kaybolmuş ve güçsüz hissedebileceği bir dünyada etkili olabileceğine olan bir inanç. Böyle diyor Michael Warney. Nils Langren, olaylara olumlu bakmak, devam etmek için size çok daha fazla güç veriyor diyor, devam ediyor. Ve bunun sonucu aldığınız sevgi

daha sonra aktarılabilir ve sonra geri döndüğünde daha da fazlasının eklendiğini görürsünüz. Bugün bu harika albümden son şarkıyı dinlemeye sıra geldi. Yine bir Joe Sample bestesi. Bu albümde başka isimlerin besteleri de var ama ben Joe Sample bestelerini bir araya getirdim dinlemek için. Evet, One Day I'll Fly Away.

O gün Caz Almanak'ta yer vereceğimiz ikinci albüm 28 Ağustos'ta yayınlanmış günümüz Avrupa caz sahnesinin önde gelen sanatçılarından kemancı Adam Baldick'in Endless adını verdiği çalışması olacak. Nils Lundgren bu sanatçının müziği yanında oldukça eğlendirici kalır emin olun. Baldick cazda keman kullanımında sofistike bir çığır açmıştır. Endless yani sonsuz isimli albümü ruhani bir arayış olarak düşünülebilir. İnsanoğlunun içinde yankılanan bir soru. Kalıcı olan nedir? Gerçek nedir? Dünyanın tüm sesleri sustuğunda geriye ne kalır? Değeri hız ve görünürlükle ölçen bir kültürde bu müzik farklı bir bakış açısı sunuyor. Süreklilik, konsantrasyon ve güven perspektifi. Yıllardır Baldick, tefekkür odaklı kemancılık olarak adlandırılabilecek bir estetik üzerinde çalışıyor. Onun kemanı dinleyiciyi gösteriye değil, içe doğru yönlendiriyor. Sesi sözsüz bir duaya benziyor. Tekrarlayan alçak gönüllü ve açık. Yayın tele dokunuşu bir teslimiyet jesti haline geliyor ve her duraklama sesten daha fazlasını duyabileceğimiz bir alan yaratıyor. Bu sessizliği boğmaya çalışmayan, aksine konuşmasına izin veren bir keman çalma tarzı. Olağanüstü kişiliklerin bandoneoncu Daniel Di Bonaventura, kontrbasçı Michel Benita ve piyanist Jacob Carzo'nun buluşması sadece kültürler arasında değil, duyarlılıklar bakış açıları arasında da bir karşılaşma alanı yaratıyor. Müzisyenler rekabet etmiyorlar, birlikte var oluyorlar. Aralarındaki diyalog bir ilahiye benziyor. Tekrarlanan motifler, incelikli yaratılar, uyumlu nefes alıp verme, tek bir mekan ve zaman. Endless albümü ses mimarisinin sessizliği mimarisiyle buluştuğu bir yer olan Ruslavice'de yaratıldı. Krzysztof Penderecki, Avrupa Müzik Merkezi'nin konser salonunun mekanı. Baldick'in yeni dörtlüsünü ses sadece kaydetmekle kalmıyor, onu birlikte yaratıyor. Havayı, yayın nefesini, piyano tonunun girmesinden önceki tereddüt anını bile hissedebiliyorsunuz. Sanki sanatçılar sonsuzluğa dokunmak için ne kadar sese ihtiyaç olduğunu soruyorlarmış gibi. Duyulabilirliğin eşiğinde ortaya çıkıyor. Biraz sofistike bir tasvirle anlattığım albümden bugün peş peşe müzik dinleyeceğiz. Önce albüme adını veren Endless ile başlıyoruz. Ardından açılış parçası Long Way Home gelecek. Evet dinliyoruz.

Bugün caz almanın son albümü bir vokal çalışması. Avrupa caz sahnesinin önde gelen sesi Ayda Sen yeni albümü I Will Be Right There'i 11 Eylül'de yayınladı. Yani daha bir haftalık bir albüm. Bu çalışma tamamen gösterişten uzak, samimi ve yapmacıksız ancak en iyi anlamıyla bir divanın cazibesine sahip bir albüm. ACT firmasındaki ilk albümü Meet Me Around Midnight'in yayınlanmasından bu yana geçen 20 yıl içinde İsveçli şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Ayda Sen hiçbir zaman kendini öne çıkarmadan odağını müziğe sabitleyerek Avrupa soul jazz sahnesinin en sevilen sanatçılarından biri olmayı başardı. İster sadece sesi ve piyanosuyla tek başına olsun, ister Lin Langren ya da SVR Big Band ile birlikte en büyük sahnelerde yer alsın, dinleyicilerin kalbini fetheden şey Ayda Send'in sıcaklığı ve samimiyetidir. Ve elbette ilk notadan itibaren tanınan o dumanlı gür ses. Aynı nitelikler, samimiyeti ve ruh dolu yorumu Ayda Send'in yeni albümü I Will Be Right There'deki müziği de bu kadar çekici kılan unsurlar bence. Albümü dinlerken adının da ima ettiği gibi sanki Ayda Sent o anda sadece sizin için şarkı söylüyormuş gibi hissedersiniz. Sanatçı albümdeki şarkılar kendi içime dönüp hayatımdaki ilişkiler üzerine yaptığını düşünüyorum.

düşüncelerimin ve başkalarıyla sağlıklı bir dinamik içinde olmanın ne anlama geldiğine dair düşüncelerimin bir sonucudur, diyor. İlişkilerde sorumluluğa ve niyete ne kadar değer verdiğimi ve diğer insanlarla etkileşim kurarken bazen iletişimimizi ve sezgilerimizi keskinleştirmemiz gerektiğini kelimelere dökmek istedim, diyor ve biz de bugün Giles Allman'a bu albümden kendi bestesi The Lane in Your Story isimli şarkısını dinleyerek tamamlıyoruz.

Bugün Caz Almanak'ta 3 yeni albümle karşınızdaydık. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Ferdinand Taşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz programımızda bugünkü konumuz Sergei Rachmaninoff'un 2. senfonisi.

Birinci senfonisinin başarısız olmasının ardından psikolojik olarak kötü dönemler geçiren ve tedavi gören Rahmaninov, ikinci piyano konçertosunun elde ettiği başarısı sayesinde yeniden kendine güvenmeye başlamıştı. Ve seneler sonra 1907 yılında başka bir senfoni yazmaya karar verdi. İkinci senfoni. Aralarında yaklaşık 10 yıl olsa da birinci senfoniden bağımsız bir eser olarak düşünmemek gerekir. Çünkü iki eser arasında bestecinin hayatındaki bütün değişimlere tanık oluruz. Bugün birinci senfoniyi dinlediğimizde eserin tarihsel kaderini bildiğimiz için başka türlü bir duyguya kapılıyoruz. Çünkü bizler bu eserin başarısız olduğunu fakat sonrasında yine de Rahmaninov'un nasıl büyük bir besteciye dönüştüğünü biliyoruz. Fakat Rahmaninov bunu bilmiyordu. Ve belki de Rahmaninov'un hikayesindeki en ilginç nokta da burada. Bir eser başarısız olabilir, bir konser kötü geçebilir, eleştirmenler sizi anlamayabilir, hatta bir dönem kendinizden bile şüphe edebilirsiniz. Ama bütün bunlar hikayenin sonu olmak zorunda değildir. İkinci piyano konçertosu büyük bir başarı elde ettikten sonra Rahmaninov artık yeniden besteci olduğuna inanabiliyordu. Fakat ilk senfoninin bıraktığı yara hala içinde. O yüzden yaklaşık 10 yıl sonra 1907'de Rahmaninov yeniden bir senfoni yazmaya karar verdi. Fakat bu kez karşısında yalnızca boş bir nota kağıdı yok. Geçmişteki başarısızlığının hatırası da var. Yani bu müzikte bir zamanlar kaybedilmiş özgüvenin izlerini de bulmak mümkün. O nedenle Rahmaninov eserin başında bizi büyük ve görkemli bir melodiyle karşılamıyor. Bunun yerine oldukça karanlık, ağır ve neredeyse törensel bir giriş duyuyoruz. Eser zaman zaman sakinleşir, zaman zaman büyük orkestral patlamalara ulaşır fakat bütün bu değişimlerin altında başlangıçta duyduğumuz o karanlık motif yaşamaya devam eder. Yani bir anlamda geçmiş, senfoninin peşini bırakmıyordur. Ama artık geçmişin karşısında duran kişi 1897'deki Rahmaninov değil, aradan yıllar geçmiş, besteci yeniden üretmeye başlamış, kendisine olan güvenini kazanmış ve şimdi bütün bunları orkestranın içine yerleştiriyor. Sergei Rahmaninov'un ikinci senfonisi radyolarımızda.

Sergei Rahmaninov'un 2 numaralı senfonisini dinlediniz. Bu eser Rahmaninov'un geçmişte yaşadığı büyük bir başarısızlığın ardından yeniden kendisini bulmasının hikayesini taşır. O nedenle senfoni büyük bir coşkuyla bitiyor fakat bu eseri yalnızca mutlu sonla biten bir senfoni olarak görmek haksızlık olur. Çünkü Rahmaninov müziğinde hiçbir duyguyu saklamaz. Şu anki mutluluğu da geçmişini unutturmamıştır. Geçmiş oradadır. Hüzün oradadır. Fakat bunların üzerine kurulmuş başka bir şey vardır. Devam ediyor olmak. Sergei Rahmaninov'un ikinci senfonisinin hikayesi bu şekildeydi. İhtiyacı olan herkese ilham olması dileğiyle bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sanatla kalın, hoşça kalın.

0: eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.
1: Balkan Bandosu.
2: İyi akşamlar sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Balkan Bandosu programıyla her çarşamba olduğu gibi müzikte yeniliğin peşinde olan siz değerli müzikseverlerle yeniden bir aradayız. Akşamınıza iyi müziklerle dahil olmak için bu ritmik yolculuğu bir kez daha başlatıyoruz. Coğrafyanın popüler şarkılarıyla günümüz müziklerinden örnekler ve iklimin canlılığını size yaşatacak olan müzisyen ve grupların ses getiren yenilikteki çalışmalarını yolculuk boyunca dinleyebileceksiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Mehmet Bahar'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Balkan müziğinin her zaman ana eksende olduğu programımızda ilk olarak Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten yola çıkıyoruz. Sava Nehri kıyısında Medvenica dağlarının eteğinde yer alan bu şehirden özel

Bir grupla beraberliğimiz başlıyor. En iyi Hırvat kadın müzik grubu olarak işaret edilen, bölge genelinde popüler olan gruplar içinde farkını açıkça ortaya koyan, vokalde Andrea, kemanda Ana, tamburda Silvia'dan oluşan Uçu Terlitse, ülkesinde şarkıları en fazla dinlenen ve konserlerinde maksimum enerji veren bir müzikal oluşumun içinde yoluna devam ediyor. 2017 yılında Uçu Terlitse ve DJ Mateo'yu bir araya getiren bir ritmik şarkı TRT Radyo 3'te duyuluyor. Taco Seto Ready.

Balkanların çok renkli ve ahenkli kültürünün bir yansıması olan müziklerle yolculuk etmeyi sürdürüyoruz. TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu programını dinliyorsunuz. İkinci durağımız Avrupa medeniyetlerinin kavşağında yer alan Roma, Bizans, Osmanlı Türk ve Avusturya Macaristan izlerini taşıyan Sırbistan. Zvezda Granda müzik seçmelerinde sesini duyuran, bu adım sonrasında gelen popülarite ile ülke çapında tanınır hale gelen Branislav Moiçeviç ile buluşmaya sıra geldi. Yarışma sonrasında bir müzik şirketiyle anlaşan ve ilk albümünü 2005 yılında Eski Aşk, Stara Lubav adıyla yayınlayan, 2007 yılında ikinci stüdyo albümü Zlato Moje'yi müziksever beğenisine sunan Bane Moiçeviç'ten 2017 yılına ait bir şarkı dinleyeceğiz. Kırme Trube. Bu çalışmanın ardından aynı yılda kalmayı sürdürecek ve Avrupa'nın güneyine doğru rotamızı çevireceğiz.

batısında İtalya, güneybatısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya'nın yer aldığı ülke Slovenya'ya uzanacağız. Henüz 21 yaşındaki genç şarkıcı Nina Donnelly'nin sesini sizlere duyuracağız. Pop türündeki Glasbalubav Jivot adını taşıyan ilk stüdyo albümünü 2017 yılında müzikseverlerle buluşturan Donnelly ile hareketli şarkılar kaliteli müziğin adresi TRT Radyo 3'te yankılanacak. Nina Donnelly söyleyecek. Propola Veza.

Balkan Bandosu TRT Radyo 3'te sizler için iyi müzikler çalmaya ve akşam saatlerinizde eşlik etmeyi sürdürürken Bosna Hersek'ten Stefan Divanović mikrofona gelecek. Balkanların tanınmış şarkıcılarından Lepe Brena'nın oğlu olan 31 yaşındaki şarkıcı 2017 yılından beri yayınladığı single çalışmalarıyla müzik arenasında boy gösteriyor. Akşamdan sabaha, Od večeri do jutra.

2019 yılına ait işlerden bir başkasıyla sizi vazgeçilmez frekansınızda buluşturacağız. Yeniden Hırvatistan'a yollar bizi çıkaracak. Sahne adıyla Lile, Lidya Baçiç'in sesiyle Balkan Bandosu programı ile bulunduğunuz yerlere konuk olacağız. 33 yaşındaki Hırvat pop şarkıcısı ve aktris Baçiç, 2005 yılında Hırvatski İdol'ün ikinci sezonunda ikinci olduktan sonra ünlü oldu. 2000'li yılların başındaki üretkenliğine 5 stüdyo albümü sığdırdı. Daha yeni başladı. Tek yap

Bugüne kadar 9 stüdyo albümü yayınlanan şarkıcı, her seferinde ses getiren hit çalışmalara imza atmayı da ihmal etmedi. Bu üretkenlikte 2012 yılının baharında Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli şehirlerde birkaç konser dahi verdi. Davor Badrol'la bir düğün havasında 2017 yılına geri döneceğiz bu kez. Svatovska.

Müzikal kariyerine 2007 yılında 15 yaşındayken başlayan Bosnalı folk şarkıcısı Davor Badrov'u İyi Müziğin Adresi TRT Radyo 3'te dinleyeceğiz.

Adriyatik Denizi kıyılarından melodik esintileri radyonuza taşıyan program Balkan Bandosu'nda sizi bulunduğunuz yerlerden radyonuz aracılığıyla güzel müzikler eşliğinde işitsel bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyoruz. Hırvat pop şarkıcısı ve bir aktris olan Maya Şuput beraberliğimize katılacak. 1979 başkent Zagreb doğumlu şarkıcı 1998 yılında bir müzik grubuyla yola çıktı. Ancak solo kariyerine devam etmek için 2002 yılında gruptan ayrıldı. Maya sahnedeki enerjisi ve danslarıyla her seferinde müzikseverlerden tam not almayı başarıyor. 2015 yılına folk öğeler barındıran eğlenceli bir şarkıyla geri döneceğiz. Maya Şuput söyleyecek Hey Balkano.

Aynı ülke sınırları içinde müzikal olarak dolaşmaya devam ediyoruz. 2017 yılından bir düet çalışmayı radyolarınıza getireceğiz. Hırvatistan'ın kuzeybatısında bir şehir olan Varaždin'den Edo Drakolic'in solisti olduğu Meyaşi'yi konuk edeceğiz. Tambura grubu Meyaşi, 2006 yılından beri varlığını sürdürüyor. Hırvatistan'la dünyadaki çeşitli festival ve etkinliklerde sahne alan bir grup olma özelliği taşıyor. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde doğan Hırvat şarkıcı, söz yazarı Lana Jurčević ise 2003 yılında ilk albümünü çıkardı. Ve elbette ilerleyen yıllar içinde başka müzikal işlerde birbirini izledi. Meyaşi ve Lana Jurčević TRT Radyo 3'te bizlerle olacak. Dupla Slaçe.

Balkan bandosuyla türünün en iyi örnekleriyle her neredeyseniz oralara müzikal olarak radyonuz aracılığıyla ulaşmayı sürdürüyoruz. TRT Radyo 3'te bir diğer düet çalışma için rotamızı yeniden Sırbistan'a çevireceğiz. Karakoviyaç şehrinden Ivan Neşkoviç'in solisti olduğu Mega Band'le Sırbistan'ın güneyinde yer alan bir kasaba olan Vranje'de dünyaya gelen, 2008 yılından beri müzikteki varlığını sürdüren 1986 doğumlu Petar Mitic 2015 yılından bize seslenecek. Tisi Život Moj, Sen Benim Hayatımsın. Bu şarkı sonrasında Hırvatistan Zagreb'ten 44 yaşındaki Ivan Zak beraberliğimize katılacak. Bugüne kadar 5 stüdyo albümü yayınlanan şarkıcının 2017 yılından bir single çalışmasıyla tempomuzu yukarıda tutmaya devam edeceğiz. Kimse, Nichia.

Balkan bandosunda sizlerle birlikte farklı keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlere doğru yol alırken Macar pop müzik şarkıcısı Cheesy, gerçek adıyla Erzsébet Cheesy'yi konuk edeceğiz. Şarkıcı 2008 yılındaki Eurovision şarkı yarışmasında ülkesi Macaristan'ı Candlelight şarkısıyla temsil etmek üzere seçilmişti. 2007 yılında Kalp Atışı, Siveriş adını taşıyan ilk albümüyle müzik dünyasındaki varlığını kanıtlayan şarkıcının toplamında 3 stüdyo albümü var. Bu yılın yeni işlerinden biri radyolarınıza ulaşacak. Cheesy'den kelebek gibi kanatlandıran bir şarkı dinleyeceğiz. Plango.

Bir kez daha Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e uzanacağız. Ivan Penevic'in solisti olduğu 2015 yılından bu yana etkinliğini sürdüren, müzikte yeni sayılabilecek bir pop rock grubu olan Pravila Igra, yani oyunun kuralları olarak dilimize çevrilen bu grupla sizleri baş başa bırakacağız. 2018 yılında Kakonam Stvaristoye adıyla yayınlanan albümden Muşka Suza, Erkek Gözyaşları adlı şarkıyı dinleyeceğiz.

Kainatın tüm seslerini duyabileceğiniz vazgeçilmez adresiniz TRT Radyo 3'te. Programda son dakikalara doğru hızla ilerlerken bir düet çalışma gelecek önce. İşte o isimlerden ilki 1992 yılında Laja'da dünyaya gelen Makedon şarkıcı Alen Hasanoviç. Üsküp Müzik Akademisi'nde eğitim gören şarkıcı, katıldığı müzik yarışmaları sonrasında gelen popülariteyle çeşitli festivallerde sahne aldı. Belma Karsic ise Balkanların popüler müzik yarışması Zvezda Granda'dan yolu geçen ve Saraybosna'dan beraberliğimize katılan ikinci bir ses olarak karşımıza çıkıyor. 2019 yılının çalışmalarından biri daha Balkan bandosunda radyonuza ulaşacak. Hareketlenmeye devam ediyoruz. Kosam Yatsebisat.

Balkan Bandosu'nun bugünkü finalini 26 yaşındaki Hırvat şarkıcı ve söz yazarı Mija Dimšić ile gerçekleştireceğiz. Pop ve country türündeki müzikleriyle tanınan şarkıcının 2017 yılında yayınlanan ve albüme adını veren şarkısıyla bu haftada vedamızı gerçekleştiriyoruz. Hayat gri değil. Život nije siv. Balkan Bandosu'nda bir sonraki hafta radyolarınıza konuk olmak üzere şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran ve teknik yapımda Mehmet Bahar. Güzel bir akşam ve devamında keyifli bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba saat 21'de bir kez daha Balkan coğrafyasında müzikler eşliğinde renkli bir gezintiye çıkmak isterseniz kulağınız TRT Radyo 3'te ve Balkan Bandosu'nda olsun diyoruz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin çoğalması dileğiyle hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'yi hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadelerine yer verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu. Kalın bazı bakanlarla ve mevkidaşıyla görüştü. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümlerle olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa raporlanacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, dizinin 3 senaristinin ifadeleri alınmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Ukrayna'nın güvenlik ve refahıyla birlikte Karadeniz'de ve coğrafyamızda kalıcı barışın tesisine büyük önem atfediyoruz dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında ortalamayı yükselten tek OECD ülkesiyiz dedi. Bakan Tekin, bilgiyi kullanabilmeyi öğreten yeni bir eğitim modeline geçildiğinin de altını çizdi. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim sisteminin tarihteki en dengesiz dönemini yaşadığını söyledi. İsviçre'de konuşan Murat Kurum, ülkelerin güvenlikleri için yaptıkları harcamaları iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da ortaya koymaları gerektiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik güvenliğinin yalnızca bir kural meselesi olmadığını, aynı zamanda birbirimizin hayatına duyduğumuz saygının ve toplumsal bilincin göstergesi olduğunu belirtti. İstiyoruz ki emniyet kemeri bir zorunluluk olarak değil, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülsün dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürkuş 2 ile test uçuşu yaptı. Görgün ve Orgeneral Dalkıran, Murat AESA radarıyla donatılan jet eğitim uçağı Hürjet'le de test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yakın zamanda iki uçağın da teslimatlarının hava kuvvetlerine yapılacağını söyledi. Gökvatan'ın koruyucusu Akıncı Taarruz insansız hava aracı Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin yerli otomobili TOK 2 modeliyle satış rekorları kırmaya devam ediyor. Yollardaki TOK sayısı 120 bine ulaştı. ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka 3 yılın ardından ilk kez faizlerde artırıma gitti. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. Gidecek yeri olmadığı için hasarlı binaya sığınan 17 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 70 kişi de enkaz altında. Washington Tahran hattında gerilim sürüyor. İran Hürmüz Boğazı'nda bir ABD İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. ABD ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hexet'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisine ve batılı heyetlere hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Moskova'dansa Avrupa'ya savaş uyarısı geldi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı, Ukrayna'da petrol rafinerisini vurdu. Haberleri sunduk.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post-punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Londralı post-punk topluluğu Shame. Shame 2023 yılının Şubat ayında yayımladığı Food for Worms albümünün açılış şarkısı olan

İngiltere'nin Leicester şehrinden doğup tüm dünyaya yayılan indie ve alternatif rock türünün büyük grubu Kasabian, 5 Eylül günü Act 3 isimli yepyeni bir albüm yayımladı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan ve bu albümün habercisi olan Happy Sunshine, TRT Radyo 3 frekanslarında.

Tohumları Teksas'ta bir üniversitede atılan, kurulduktan sonra New York'a taşınan ve orada müzik yapmaya başlayan Parquet Courts, 2022 yılında yayımladığı albüme adını veren single'ı Watching Strangers Smile'la 3. milenyumda.

2006 yılından günümüze kadar solist, gitarist ve şarkı yazarı Liam Frey önderliğinde Britanya alternatif rock sahnelerini sallayan Courtneyers, Anna isimli 3. stüdyo albümünden Are You In Love With An Ocean isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma çağımızın en gözde düo topluluklarından biri olan The Kills'la devam ediyoruz. The Kills 2011 yılında yayımladığı Blood Pressures isimli 4. stüdyo albümünden Baby Says isimli single ile radyolarınızda.

The Kills sonrası bir başka ikili var sırada. Brighton çıkışlı Laura Mary Carter ve Steven Ansell'dan kurulu Blood Red Shoes, 2018 yılında yayımladığı God Complex isimli single ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

Southampton şehrinden bir trio olarak doğan, sonrasında solo projeye dönen Band of Skulls, 2009 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Baby Darling Dollface Honey isimli debut albümünden I Know What I Am'le 3. Millennium'da.

0: Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne yeni bir albümden single'la başlıyoruz. Alternatif rock dünyasının şık topluluğu Interpol, 28 Ağustos günü müzikseverlerle paylaştığı This Mirror Weighs a Ton albümünden Iron City ile radyolarınızda.
1: Alone in Central Park when

Üçüncü milenyumun en sevdiği topluluklardan biri olan Noel Gallagher's High Flying Birds, 2015 yılında yayımladığı Chasing Yesterday albümünden harika bir hitle TRT Radyo 3 frekanslarında. In the Heat of the Moment.

Çağımızın en sükseli alternatif ve indie rock gruplarından biri haline gelen İrlandalı topluluk Fontaines D.C., 2025 yılının Şubat ayında yayımladığı It's Amazing to be Young isimli single ile 3. milenyumda.

Noel Gallagher çalıp Liam Gallagher çalmamak olmaz. Liam Gallagher, The Stone Roses grubunun gitaristi John Squire ile birlikte yayımladığı Liam Gallagher and John Squire isimli albümden Just Another Rainbow'la radyolarınızda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Öz Makinacı. Ses kayıtta ve teknik yapımda Ramazan Öz.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3 İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın programında sizlere Mike Wheeler'ın 11 Eylül tarihinde yayınlanan Chicago Blues albümünü dinleteceğiz. Chicago Blues besteci, şarkıcı ve gitarcısı olan Mike Wheeler'ın programımızda daha önce Self-Made Man ve Turn Up isimli albümlerine yer vermiştik. Chicago'nun güney yakasında doğup büyüyen Mike Wheeler, besteci, şarkıcı ve gitarcı olarak ilk profesyonel deneyimini Muddy Waters'ın piyanisti Lovie Lee ile elde etmiş. Aralarında Coco Taylor, Buddy Guy ve Shemeke Copeland gibi isimlerin de bulunduğu pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Mike Wheeler'ın Chicago Blues isimli yeni albümünü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Turn Up.

Sanatçımız ilk grubunu 2001 yılında Mike Wheeler Band adıyla kurmuş. İlk solo albümünü 2012 yılında Delmark plak firmasından Self-Made Man adıyla yayınlayan sanatçı 2016 yılında da Turn Up isimli çalışmasını yayınlamış. Bu arada 2014 yılında Chicago Blues Şöhretler Evi'ne kabul edilen sanatçının yeni albümünden şimdi gelen sıradaki parça Here I Am.

Mike Wheeler'a dinlemekte olduğumuz Chicago Blues albümünde bu tarzın en önde gelen müzisyenleri eşlik etmişler. Gitarda Dave Spector ve tuşlu çalgılarda Roosevelt Purifoy, armonikada Ömer Coleman birer parçada olmak üzere, bas gitarda Larry Williams, davulda Cleo Cole katılmışlar. Şimdi yine bestesi Mike Wheeler'a ait bir parça geliyor. Yeah.

Chicago Güney Yakası ekolünün temsilcilerinden Mike Wheeler'dan şimdi albüme adını veren parçasını dinleyelim. Chicago Blues.

1961 yılı doğumlu olan Mike Wheeler'ı blues'a yönlendiren ilk kişi, evlerinde Muddy Waters ve B.B. King'in plaklarını çalan annesi olmuş. Grupta bas gitarıyla yer alan Larry Williams ile çocukluğundan bu yana kariyerlerini birlikte oluşturmuşlar. Müziğinde funk ve caz etkilerini de zaman zaman duyabildiğimiz sanatçıdan şimdi gelen parça Brand New Cadillac.

Eleştirmenler Mike Wheeler'ın sahne performansı için Sam Cooke'u hatırlatan ses rengiyle cazdan rock'a tüm parçaları adeta kendi bestesiymiş gibi çalar ve bunu yaparken de size parçanın aslını unutturacak kadar iyi olur ifadesini kullanıyorlar. Aynı zamanda başarılı bir besteci de olan sanatçı, başka sanatçılara da bestelerini vermesiyle tanınıyor. Şimdi albümden kendisine ait son bestesini dinleyelim. A Blind Man Can See.

Sırada kayıtları canlı yapılan ve bestesi Percy Mayfield'a ait olan bir soul blues klasiği var. Serves Me Right to Suffer.

Albümün kapanışında yer alan parça bir Little Milton bestesi. Sayısız sanatçı tarafından defalarca yeniden yorumlanan bir blues klasiği. That's What Love Will Make You Do.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Antonin Dvorak'ın Dumki alt başlıklı piyanolu triosunu ve Louis Spohr'un Nefesliler ve Türk Bandosu için Notturno başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne barok dönemin önde gelen isimlerinden Alessandro Scarlatti ile başlıyoruz. Bestecinin La Minör Blok Flüt konçertosunu solist Leonard Schelp ve Bernard Fork yönetimindeki Berlin Erken Müzik Akademisi seslendiriyor.

Flüt'te Leonard Shelp ve Bernard Fork yönetimindeki Berlin Erken Müzik Akademisi, Alessandro Scarlatti'nin La Minör Blok Flüt Konçertosunu seslendirdi. Robert Schumann'ın solo piyano için kaleme aldığı Opus 1 Abegg varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın Opus 1 Abegg varyasyonlarını piyanist Seung-hee Yoon seslendirdi. Eserleriyle Rönesans döneminin zirvesini temsil eden Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Meryem Ana konulu bir dinsel eser türü olan Stabat Mater'i var sırada.

Rönesans bestecisi Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Stabat Mater'ini Katowice Şehir Şarkıcıları ve Camerata Silesia topluluğundan dinlediniz. Barok dönemin İtalyan bestecilerinden Alfonso Ferrabosco'nun Lavta için kaleme aldığı Pavan ve Fantezi ile devam ediyoruz.

Afonso Ferrabosco'nun Lavta için Pavan ve Fantezisini Nigel North seslendirdi. Frano Parats var sırada. Hırvat Bilim ve Sanat Akademisi üyesi olan 1948 doğumlu bestecinin Nefesli Çalgılar için Skerzo adlı eserini dinliyoruz.

Çağdaş besteci Frano Paratz'ın Nefesli Çalgılar için Scherzo başlıklı eserini Zagreb Nefesli Çalgılar Beşlisi'nden dinlediniz. Programımız Jan Sibelius'un Finlandiya halkının bağımsızlık mücadelesini betimleyen Opus 26 Finlandiya başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyor.

Jan Sibelius'un Opus 26 Finlandiya başlıklı senfonik şiirini BBC İskoçya Senfoni Orkestrası seslendirdi. Antonin Dvorak'ın en sevilen eserlerinden biri olan Opus 90 Dumki alt başlıklı 1891 tarihli piyanolu triosu var sırada.

Dvorak'ın 1891 yılında bestelediği Dumki alt başlıklı piyano triyosunu dinledik. Romantik dönemin en iyi piyanistlerinden biri olan Clara Schumann'ın Opus 16 Si bemol majör 2 numaralı prelüt ve fügüyle devam ediyoruz.

Clara Schumann'ın 1845 tarihli Opus 16 si bemol majör 2 numaralı prelüt ve fügünü piyanist Angela Chang'den dinlediniz. Programımızın bu bölümü Louis Spohr'un Nefesler ve Türk Bandosu için Notturno başlıklı eseriyle sona eriyor.

Spor'un Nefesler ve Türk Bandosu için Opus 34 Notturno başlıklı eserini Paul Dombrecht yönetimindeki Oktoforos topluluğu seslendirdi. Euroradio Notturno